0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi?

0: telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Dedikodu,
3: yalan,
4: ilişkiler,
5: para,
3: sevgi,
4: acı sorunu,
2: kaygı,
5: stres,
3: endişe
5: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
2: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
6: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
7: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
1: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
2: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. İnternet radyosunda Radyo Maranata'dasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da, evet, bu hafta bir konuğumuz var, bu konuları konuşacağımız sevgili Pol kardeş, Hatay'dan buraya getirdik. Hatay'dan çok değerli bir kardeşimizi getirdik. Hoş geldin Pol kardeş stüdyolarımıza.
8: Hoş bulduk.
2: Evet Pol kardeş, seni tanıtmadan önce hemen dinleyicilerimize bilgi verelim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları varsa hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi efendim yayınımız başlıyor ve Pol kardeş bizimle. Pol, hoş geldin tekrar stüdyomuza. Biraz kendinden bahsedebilirsin. Nereden geldin? Ben Hatay dedim ama kimsin? Belki dinleyicilerimiz seni tanımak isterler.
8: Hoş bulduk

0: Stüdyomuza geldin ve bugün seni hem dinleyicilerimiz tanıyacak hem de önemli bir konuda birlikte konuşacağız. Bugün bir önemli bir konu seçtik. Hem ruhsal savaş hem de dua hayatı. Biz aslında stüdyonun arkasında da sevgili Pol abiyle de biraz konuştuk. Dün de onunla beraberdik, kilisemizde paylaştı. Tecrübeli, hayatı bilen, aslında benim deyimimle, benim tanımımla biraz Pol abi insan sarrafı biri, çok tecrübeli biri. Yani benim kafama bir şey konduğu zaman rahatlıkla Pol abiye gidip ya Pol abi böyle böyle bir durum var, gerçekten danışabileceğim biri. Evet Pol abi, biz sormak istiyoruz şu anda, bizler büyük bir ruhsal savaşın içerisindeyiz. Aslında daha önce de seninle konuştuk. Biraz oradan başlayalım. Tanrı'nın sözü bize bununla ilgili neler söylüyor? Bu ruhsal savaş nasıl oluyor? Bizler bu savaşı nasıl sürdüreceğiz? Sonra biraz duaya bakacağız. Senden biraz bu konuda duymak istedik. Tanrı'nın sözünden duymak istedik. Senin tecrübelerini duymak istedik. Ve dinleyicilerimiz seni dinlemek istiyor. Sevgili Pol kardeş.
1: Evet, kesinlikle doğru söylediğin gibi. Aslında Rab İsa Mesih'i hayatımıza Rab ve kurtarıcı aldığımız günden beri ruhsal bir savaş içindeyiz. Yani ama bu savaşımız tabii ki Paulus'un da Efesliler 6. bölüm 12. ayette bahsettiği gibi et ve kana karşı değildir. Bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı verdiğimiz bir savaş. Bunun için gerçekten bunun bilincinde olarak bir hayat yaşamak zorundayız. Yani ona göre, Tanrı sözüne göre bir hayat yaşamak durumundayız.
0: O zaman yani bunu fiziksel olarak algılamamamız lazım bu ayete göre. Yani çünkü kötülüğün güçleri bu dünyada, işte insanlar birbirlerini öldürüyorlar, savaşlar çıkıyor, hastalıklar var, en yakınımızdan gelen saldırılar var. Biraz ruhsal savaşı da böyle algılayabiliriz. Peki bir insanın bu ruhsal savaşa karşı, görünmeyen güçlere karşı nasıl bir tepkide bulunması lazım? Nasıl savaşması lazım? Buradan dinleyicilerimiz eğer bir ruhsal savaşın içerisindeydi, ya bugün kendimi çok yorgun hissediyorum, bugün gücüm yok. Yani çünkü dinleyicilerimiz aynı zamanda İsa'yı tanımayanlar, Tanrı'yı tanımayanlar da var ama yani İsa'yı tanıyanlar da var. Bu yani hiç fark etmez. İnsan insan. Ama biz sonuçta bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşın üstesinden gelebilmek için dinleyicilerimize önerileriniz var mı? Tecrübeleriniz var mı? Siz nelerden, hangi yollardan geçtiniz?
1: Tabii ki var. Yani aslında bunun içinde her zaman Rab İsa Mesih bize çıkış yolu vermiştir. Yani her türlü denenmelerden geçtiğimiz zaman ve bu savaşın içinde zaten farkında olduğumuz zaman her zaman aslında bize bir çıkış yolu sağlamıştır. Yani bunun en önemlisi bence yani duada kalmamızdır. Dua edebiliriz ve zaten aslında verdiğim ayet, Elçilerin İşleri Efesliler 6. bölüm 12. ayetten sonra Paulus bir savaştan bahsediyor, ruhsal bir savaştan bahsediyor ama bu savaştan nasıl çıkacağımızı da ekliyor zaten.
0: Burada anlatıyoruz 6. bölüm 12. ayeti, herhalde okuyabiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Önünüzde açıksa okuyabilirsiniz. Benim de dinleyicilerimiz bu ayeti şu anda radyo başlarında, Radyo Manata dinleyicileri dinleyebilirler. Okuyabilir misiniz efendim?
1: Tabii ki. Paulus diyor ki, çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek ve gerek şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Paulus diyor ki, önce böylece diyor, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınızı esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinmiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğimiz iman kalkanını alın. Kurtarış miğferi ve ruhun kılıcı, yani Tanrı'nın sözünü alın. En önemlisi, her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin nasihati Paulus'un. İşte böyle bir savaşın içinde olduğumuz zaman aslında kutsal ruh bizi aslında yönlendiriyor ve aynı zamanda Paulus'un bahsettiği gibi ruhsal bir savaşın içinde olduğumuz için de kuşandığımız silahlar da hepsi tamamen ruhsaldır. Bunun için zaten Paulus tek tek bizlere sayıyor.
0: Peki buradaki söz

0: Göre mesela diyor ki Tanrı sözüne sadık kalmakla ilgili. Tanrı sözüne sadık kaldığımızda bu savaşta nasıl galip geliyoruz? Yani bunu nasıl tanımlardınız? Yani Tanrı'ya itaat mi? Onun yani çünkü kurallar da var galiba Tanrı sözünün içerisinde. Bu ruhsal savaşın içerisinden galip gelmemiz için.
1: Tabii ki yani Tanrı sözüne itaat bu yani kutsal kitabın temelinde vardır. Yani biz Tanrı sözüne itaat ettiğimiz sürece çünkü yani bize bu durumlardan çıkış yolu gösteren tek şey Tanrı sözüdür. Bunun için bu söze itaat ettiğimiz zaman Pavlus'un bahsettiği bu silahları gerçekten ruhta kuşandığımız zaman ve son sözü olarak işte duada durduğumuz zaman o zaman bize bir çıkış yolu sağlıyor.
0: Peki insanlar ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bütün herkes için geçerli. Bugün kilisedeki insanlar da böyle bir insan kiliseye geldiği zaman bile hala bu ruhsal savaşı nasıl kazanacağını bilmiyor. Yani bunun en büyük nedenlerinden biri Tanrı sözünü bilmemeleri mi yoksa Tanrı sözünü bilip de uygulamamaları mı? Sizin bir bakış açınız var mı bu konuyla ilgili?
1: Bence kesinlikle Tanrı sözünü uygulamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü zaten şu anda biz bir savaşın içindeyiz doğru ama sonu belli olan bir savaşın içindeyiz. Yani kazanılmış. Rabbi İsa Mesih bunu 2000 sene önce çarmıh üzerinde tamamlandı sözüyle zaten o savaşı bitirdi. Biz şimdi aslında onun zafer alayında yürüyoruz, yürüyen bir halkız. Yani sonucu belli olan bir savaşın içindeyiz. Eğer biz bu savaşı kazananla birlikte yürümeye ve ona itaat etmeye, onun sözünü uygulamaya başlarsak o zaman zaten zaferi kesinlikle kazanmışız. Bu savaşın üstündeyiz. Mesela şeyde de söylediği gibi Paulus galiplerden de üstünüz.
0: Amin, amin. Peki aslında biraz sizin gençlik yıllarınıza dönmek istiyorum. İşte 15-25 yaşlar arasında falan. Yani siz o dönemler, gerçi İsa'yı tanıdıktan sonra da bir ruhsal savaşımız var da. İsa Mesih'i seçtiniz, bu yolda muhakkak bir savaş yaşadınız. Yani az çok hatırladığınız kadarıyla bu savaşı nasıl yendiniz, nelerden geçtiniz? Biraz dinleyicilerimiz sizden duyarlarsa iyi olur. Yani böyle eminim İsa Mesih'i galiba stüdyo arkasında 17-18 yaşlarında yüreğinize kabul ettiniz. Ama yine de büyük bir ruhsal savaşın içerisindeydiniz. Bir araştırma dönemindeydiniz. Bunu nasıl başardınız? Yani bu gücü nasıl buldunuz? Kutsal ruh dediniz konumuzun başına girerken. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki aslında ben geleneksel bir kilisede büyüdüm ve gerçekten orada 17 yaşına kadar sadece kiliseye gidip geliyordum. Yani Tanrı hakkında hiçbir şeyim yoktu. Ama 17 yaşından sonra Mesih'le tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti. İşte o zaman ruhsal savaşın farkına vardım aslında. Ve dediğim gibi Tanrı çünkü biz gerçekten Mesih'i kabul ettikten, onunla tanıştıktan sonra ister istemez bu savaşa dahil oluyoruz. Yani bu bir tercih meselesi değildir. Onu hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz günden itibaren o zaman işte düşmanımız, yani bu bahsettiğimiz, sözün başında bahsettiğimiz bu dünyanın karanlık güçleri bize karşı bir savaş açıyor ve bizi Mesih'ten tekrar koparmak istiyor. Ve biz bu ruhsal savaşı dediğim gibi her imanlı, her Mesih'i tanıyan kişi bu savaşın kesinlikle içindedir. Hiç kimse muaf olamayacaktır. Bunun için bunun farkında olursak eğer ve Tanrı sözüne demin aslında okuduğumuz o ayetle baktığımız zaman eğer bu söze itaat edersek o zaman gerçekten rahatlıkla bu savaşta galip geleceğiz.
0: Amin. Aslında birazcık bu konuda durmak istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyordur eminim. Yani seni, hayatını İsa nasıl etkiledi? Yani böyle yüreğinin böyle nasıl dokundu? Böyle çünkü yani ben kendi hayatıma baktığımda ben bu ruhsal savaşın içerisindeyken çok şey ağzım bozuk bir insandım. Ben 16 yaşındayım ama çok ağzı bozuk bir insandım. Ben bununla mücadele ederken Tanrı'yı tanımaya başladığımda bu ruhsal savaşın içerisinde İsa'yı kabul ettim ve yüreğim yavaş yavaş değişmeye başladı. Ama alışkanlıklarımı bırakmak bu ruhsal savaşın içerisinde çok zordu. Ama zamanla Tanrı sözüne itaat ederek Rab birkaç yıl içerisinde yüreğimi şekillendirmişti. Bir de alışkanlıklarım kötüydü abi benim o zamanlarda. Senin hayatını nasıl etkilemişti o dönemde, hatırlıyor musun? Yani gençliğinde Rab o savaşı İsa Mesih aracılığıyla seni nasıl etkilemişti? O derinliği, o ince çizgiyi birazcık tarif edebilir misin dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Ya aslında ben bahsettiğim gibi çocukluğumdan beri hem kiliseyi hem Tanrı'yı çok seven bir kişiydim. Yani benim hayatımda hiç öyle zamanlar olmadı. Yani ağzım hiçbir zaman bozuk olmadı. Tam tersine yani daha Mesih'i tanımadan önce bile, çünkü onun varlığına inanan ve onu seven biriydim. Ama asıl önemli olan şey, şunu herkese söylemek istiyorum. Yani biz gerçekten kulaktan dolma bilgilerle yetişiyoruz. Herkes işte doğduğu işte ailenin inancına bağlı oluyor. Ama ben bu şeyi kabul etmeden önce, yani gerçekten hani bir ayet vardır, der ki Tanrı'yı bütün yüreğinle aradığın zaman kesinlikle bulacaksın. Ben de Tanrı'yı o aralar gerçekten, yani sırf Hristiyan bir ailede doğduğum için değil, bütün yüreğimle onu arıyordum. Ve sonunda zaten Rab kendini bana gösterdi.
0: Amin, amin. Şey, peki duyduğun zaman böyle nasıl bir sevinç vardı? Yani hemen bu sevinci, heyecanı birilerine paylaşmalıyım. Benim yaşadığım bu tutkuyu, bu sevinci başkaları duysun. Bu yürüyü hatırlıyor musun? Nasıldı o zamanlar?
1: İnanılmaz bir şeydi. Çünkü gerçekten o sevinç hani anlatılmaz, bence yaşanır. Çok zor yani o sevinci tarif etmek, o anki heyecanı tarif etmek mümkün değildi. Çünkü böyle içimde o kadar çok büyük bir şey var ki, hemen işte insanlara gideyim bir şekilde bunu insanlarla paylaşayım. Ki o yaşta bile bunu gerçekten yaptık. Birçok bizden yaşça çok büyük insanlarla çok ciddi tartışmalara girdik. Hatta bir gün hatırlıyorum, bütün yerel gittiğim kilisenin heyetiyle bile çok ciddi bir tartışmaya girdik. Ama içimde öyle bir şey var ki hep onlara bunu anlatmak istiyorum. Çünkü çok büyük bir sevinçti. Ve bu sevinci o an istiyoruz ki herkesle paylaşalım.
0: Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz bu konuyu değinmek istedim. Çünkü gerçekten bu sen stüdyoda bile bunu anlatırken, bunun yaşadığını sevgili dinleyicilerimiz, ben şu anda Paul kardeşi anlatırken onun yüzüne, onun gözlerine, onun hislerine baktığımda o duyguları görebiliyorum. Umarım siz de ses tonunda anlayabiliyorsunuz. Aslında birazcık da ruhsal savaşın içerisinde ilk 5 dakika içerisinde dua da bahsettiniz. Efesler 6. bölümden 12. ayetten okurken stüdyo arkasında şeyden de konuşuyorduk aslında. Musa'dan da konuşuyorduk birazcık. İşte Harun ve Hur'dan bahsetmiştik. Dün de aslında biraz bizimle paylaştı sevgili Paul kardeş. Biraz bu Mısır'da neler oluyor? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla İbrahim'in soyu bir dönem Mısır'daydı. Ama Firavun onları eziyet etti ve ondan sonra bir şekilde Musa bu halkı Firavun'dan aldı ve çöllerden Sina Dağı'na doğru götürdü. Ama orada 10 emir indirilmişti ve Sina Dağı'nın eteklerinde halk Musa'yı bekledi ve tepeye çıktı. Musa dağın tepesine çıktı ve 10 emiri almıştı. Ondan sonra emirler geldi ve ardından savaşlar oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Sen biraz bundan bahsetmek istiyorsun. Bunun içerisinde dua yaşamı, adanmışlık, alçak gönüllülük. Yani bunu biraz tarif edebilir misin? Dua nasıl bir ruhsal savaşta bu kadar güçlü olabilir? Ama önce bir ara verelim. Çünkü bu soruyu bir ilahiden sonra hemen seninle devam edeceğiz. Lütfen dinleyicilerimiz, bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi kısa bir ara, ondan sonra bu soruyu sevgili Paul kardeş, Paul abimiz bize cevap verecek. Şimdi kısa bir ara.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
0: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili Hatay'dan değerli misafirimiz stüdyolarımıza geldi. Radyo Maranata'ya geldi. Tekrar hoş geldin diyorum.
5: Hoş bulduk.
4: Evet, aradan önce bir soru sormuştuk Musa ile ilgili. Harun ve Hur nasıl kollarını kaldırdı ve neler oldu orada? Ve dua ile ilgili bölümümüze devam ediyoruz. Evet, Polkar'da seni dinliyoruz. Ne düşünüyorsun bu bölüm hakkında? Ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
5: Evet, aslında yani duanın savaşlarda ne kadar çok etkili olduğunu gösteren bir hikaye vardır. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayette. Mümkünse onu okuyalım.
4: Lütfen.
5: Aslında Kutsal Kitabın meşhur savaşlarından bir tanesidir bu. Yani Kutsal Kitabı okuyanlar illaki bilirler. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayet. Amelekliler gelip Refidim'de İsraillere savaş açtılar. Musa Yeşu'ya adam seç, git Amelekliler'le savaş dedi. Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amelekliler'le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amelekliler kazanıyordu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerinde oturdu. Bir yandan Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu Amelek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Aslında dün paylaşımda da bahsettiğim gibi, yani eskiden İsrailoğulları, yani Tanrı'nın halkının düşmanları kanlı canlı insanlardı. Yani ve her zaman bu insanlarla savaşmak durumunda kaldılar. Ama biz programın başında da bahsettiğimiz gibi artık bizim bulunduğumuz ruhsal savaşımız, artık savaştığımız kanlı canlı insanlar değil, tam tersi Paulus'un da bahsettiği gibi bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı bir savaş veriyoruz. Bunun için olay çok farklı. Ha, dua neden bu kadar savaşta galip gelmemizi aslında anlatan bir hikayedir bu. Musa Yeşu'ya diyor ki sen git ve Amelekliler'e karşı savaş. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi gidiyor, savaşıyor. Ama bu olunca Musa gidip yatağında yatmıyor. Tam tersine tepenin başına çıkıyor. Ve ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amelekliler kazanıyordu. Şundan şunu anlıyoruz. Yani Musa'nın İsrailoğullarının bu savaşı kazanabilmeleri için Musa'nın ellerinin yukarıda olması gerekiyor. Musa yukarıda tepenin üzerinde aşağıda vadide olup bitenleri görüyordu. Gördüğü için de ellerini yukarıda tutmak zorundaydı. Çünkü indirdiği an görüyordu ki Amelekliler kazanıyor. Bunun için aslında günümüzde de durum aynı. Yani biz etrafımızda aslında olup bitenleri görebiliyoruz. Gerek ruhsal durumumuzu görebiliyoruz. İşte savaşta aslında ruhsal olarak nerede düştüğümüzü, nerede kaybettiğimizi, nerede zayıf olduğumuzu aslında biz bunları görebiliyoruz. Biz bunların farkındayız. Eğer biz bunlardan çıkmak istiyorsak, bu savaştan galip çıkmak istiyorsak, o zaman Musa'nın yaptığı gibi ellerimizin yukarıda olması, yani aynı zamanda dua etmemiz lazım. Tanrı'ya gelip işte bunu konuşmamız lazım. Yani dua sadece yani Tanrı'ya isteklerimizi bildirmekten öte, dua Tanrı'yla konuşmak, yani dertleşmek, ona yakın olmak, yani ona temas etmek, onun varlığını hissetmek, onunla, yani dua böyle bir şeydir. Bunun için gelip gerçekten bizi bu durumdan çıkaracak, çünkü tek kişi odur. Yani bize yardımcı olacak tek kişi odur. Çünkü o bu savaştan galip geldi. o öncü olarak bizim turfandamız olarak bize buradan nasıl çıkacağımızı gösterecek tek kişidir. Bunun için yapmamız gereken şey gelip işte duada onunla dertleşmek ve ona sormak, nasıl çıkabiliriz bu durumdan, nasıl kurtulabiliriz. Bunu yaparsak Rab kesinlikle bize bir çıkış yolu gösterecektir. Çünkü burada söylediğim gibi duanın aslında ne kadar çok etkili olduğudur. Eller yukarıda olduğu sürece İsrailliler savaşı kazanıyordu.
4: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Musa iyi bir örnekti ve gerçekten enteresan, mucize dolu bir örnek. Kolları aşağı indiğinde savaşı kaybediyorlar ama kolları havaya kalktığında savaşı kazanıyorlardı. Duanın gücüne gerçekten ne kadar harika. Peki sizce bir insan işte dua ederken bir şekli var mı? Ellerini açarak, oturarak... Yani dua eden insanlara bu ruhsal savaşın içerisinde onların bir yöntemi var mı? Yani nasıl dua etmeli, nasıl teşvik etmelisiniz? Farklı farklı türler var çünkü. Ve uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? Bu, yani bunun türleri hakkında duanın şekilleri veya maddeleri sizin bakış açınızda nasıl değerlendirebiliriz? Birkaç madde de ayırabilir miyiz eğer?
5: Tabii ki. Ya ben bunu 3 madde üzerinden ayırıyorum zaten. Yani dua tamamen zaten kişisel bir şeydir. Yani bu Tanrı'yla aramızda geçirdiğimiz bir zamandır. Şekli veya şeyi kesinlikle yoktur. Önemli olan bunu yürekten dile getirmektir. Yani bunu gerçekten içtenlikle ve samimi bir şekilde yapmaktır.
4: Yani yoksa, uzun ya da kısa olması fark eder mi? Yoksa ne tavsiye aslında, edersiniz?
5: Tabii ki yani özellikle kişisel dualarımızda. Yani bunun aslında bu hikayede anlıyoruz ki tabii ki fark ediyor. Yani hikayemize dönersek eğer mesela Musa bir tanrı adamıydı. Tanrı'yı çok iyi tanıyan biriydi. Çünkü daha önce onun aracılığıyla mucizeler yapmıştı. İşte asasıyla denizi yarması ve işte bir önceki bölümde kayadan su çıkarması. Yani Musa Tanrı'yı çok iyi tanıyan bir adamdı. İsteseydi 5 dakikada işi halledebilirdi. Çıkardı dağın tepesine, Rab diyebilirdi. İşte sen Yeşu'yla birlikte ol ve bu savaşı kazansın diyebilirdi. Evet. Ve olayı bitirebilirdi. Ama bu böyle olmadı. Yani eğer hikayemize dönersek diyor ki güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı.
4: Evet.
5: Yani çok uzun bir süre Musa'nın elleri yukarıda kalması lazımdı. Ha, bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Yani biz denersek böyle ellerimizi 5 dakika bile yukarıda tutmamız mümkün değil. Ama eğer biz gerçekten bu konuda gayretli olup yani bunu kiliselerde ya da farklı ortamlarda değil aslında bu uzun dualarımızın kişisel olması yani kendi iç odamızda olması gerekiyor. Yani bunu eğer bir şeyi istiyor ve arzuluyorsak öyle bir hayatımız olursa evet. O zaman gerçekten hani güneş batınca elek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece diyor Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Evet. İşte zaferin üzere ulaşmak istiyorsak o zaman tabii ki uzun dualara zaman zaman ihtiyacımız vardır.
4: Aslında duaya paralel olarak bir şey soracağım. Sanki günümüzde genel olarak insanlar dua etmeyi bilmiyorlar ya da özellikle kiliselerde mesela dua ben mesela kiliseye katıldım kilisede pastörümüz dua için teşvik ettiğinde en fazla 2 ya da 3 kişi dua ediyor ve her hafta genelde hep aynı kişiler dua ediyor. Sence insanlar dua etmeyi bilmedikleri için mi, içten gelmediğim için mi yoksa başka nedenlerden dolayı yani dua kültürümüz biraz azaldı mı? Yani sonlara artık dünyanın sonu geliyor ondan mı? Bir isteksizlik mi var? Bir tembellik mi var? Sizin bakış açınızda yorumunuz bilmiyorum sizin kilisede de böyle şeyler oluyor mu? Hep aynı her hafta aynı kişiler dua ediyor. Yani birazcık esprili bir işin yönü ama ne düşünüyorsunuz? Bir bakış açısı duymak isterdim sizde dua etme konusunda
5: ya kiliselerimizdeki. Aslında muhtemelen her kilisenin problemi aynı. Her zaman aynı kişiler dediğiniz gibi dua ediyorlar. Yani bunun tabii ki hani gerçekten neden böyle olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Ama muhtemelen yani çünkü dediğim gibi öyle bir savaşın içindeyiz. Ve eğer o savaşta gerçekten başarılı ya da değilsek o zaman maalesef işte ne dua edebiliyoruz. Ne de Tanrı sözünü çok iyi okuyup anlayabiliyoruz. Yani bu tamamen bizim yaşadığımız aslında hayatımızla, ruhsal hayatımızla alakalı bir durum. Eğer bu savaşın gerçekten galipleriysek, öyle bir ruhsal hayat yaşıyorsak, o zaman çünkü o zaman yüreğimizden taşacaktır. Yani ağzımızdan illaki dökülecektir. O şeyleri kardeşlerle paylaşmak isteyeceğiz. Yani duamız sadece, özellikle kiliselerde ben her zaman şunu öneriyorum. Yani kiliselerde böyle işte şeyleri sıralamayalım. Orada sadece Rabbi övelim istiyorum. Yani o zamanı, yani istekleriniz olur, dua edeceğiniz zaman gidin evinizde sabahlara kadar dua edin. Ama kilisede olduğumuz zamanlarda yani gerçekten hem kardeşleri teşvik edecek dualar olsun, hem de Rabbi övecek dualar olsun. Ama bu zaten, eğer benim ruhsal hayatım, hani gerçekten yaşadığım hayat, eğer Tanrı'nın istediği gibi bir hayat değilse, o zaman yüreğimde olmadığı için de bunu kilisede de yapamayacağım.
4: Kiliselerimizde o zaman dua hayatımızı ve ruhsal savaşımızı yapmayı doğru düzgün bilmiyoruz diyorsun. O zaman yapabilmemiz gereken en önemli şey Tanrı'nın sözüne itaat, onun sözüne bakmak ve onu dinleyip onun yolunda yürümek. Peki kutsal kitapta İsa'ya baktığımızda aslında en iyi örnek dua konusunda İsa Mesih galiba sanırım.
5: Aynen öyle.
4: Yani yani İsa Mesih gerçekten iyi haberi, Tanrı'nın sözünü öğrencilerine öğretti. Ama aynı zamanda onlara dua etmeyi de öğrettiğini görüyoruz. Peki İsa'nın hayatına baktığımızda ondan öğrenebileceğimiz en iyi dua örneği nedir? Yani Tanrı'yla birlikte sessiz zaman geçirmesi mi? Onlara dua öğrettiği zamanlar mı? İlk aklınıza gelen şey ne oluyor?
5: Bence Tanrı'yla sessiz zaman geçirmesi çok önemliydi. Yani İsa Mesih bile kendisi öğrencilerini seçmeden önce Tanrı'yla, yani babayla tam diyor ki akşamdan sabaha kadar dua etme gereği duydu. Yani onun buna ihtiyacı var mı? Bence değil, ama sadece bu bize örnek olsun diye öyle bir şey yaptı. Ki eğer İsa Mesih'in kendisi böyle bir karar vereceği zaman bu kadar dua ediyorsa, kaldı ki biz hayatımızda gerçekten önemli kararlar verdiğimiz zaman ya da vereceğimiz zaman ne kadar Tanrı'ya danışıyoruz ya da ne kadar onunla zaman geçiriyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Evet, öğrencilerine de nasıl dua etmeleri gerektiği konusunda zaten bir dua örneği vardır. Yani işte Egiptlerdeki olan babamızla diye başlar. O sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiğinin başlıklarıdır. Yani sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiği konusunda sadece yol gösterir. Ama
4: evet. Anladım. Peki bir de şey var. Ya ben iman ettiğim zamanları hatırlıyorum. İsa'nın dua aracılığıyla o kötü ruhların üzerindeki o etkiyi de görmüştüm. Dua kötü ruhların, yani aynı zamanda hani ruhsal savaştan başladık ya başlarken. Dua gerçekten kötü ruhların üzerinde büyük etkisi var mı? Yani neden dua edilmesinden korkuyorlar? O yetkinin gücü nedir? Yani dua ruhla birlikte yürüdüğü için mi? Yani nasıl oluyor? Bunu biraz dinleyicilerimize paylaşabilir misin Pol abi?
5: Tabii ki ya, güç Rabbi İsa Mesih'tedir. Yani güç tabii ki, zaten biz her zaman dualarımızı Rabbi İsa Mesih adıyla bitiriyoruz. Niye? Çünkü zaten güç ondadır. Yani o öğrenciler dedi ki benim adımla her ne dilerseniz onu yapacağım. Yani dua zaten en önemli olan şey, yani hangi isimle yaptığımızdır. Yani bizde ya da ettiğimiz sözlerde güç yoktur. Ama güç Rabbi İsa Mesih'tedir. O ruhlar, o korkuları, o şeyleri hepsi Rab İsa Mesih'ten kaynaklanıyor. Yani Elçiler İşleri bölümünde bir ayet var, der ki gök altında verilmiş bize başka bir isim yok.
4: Evet.
5: Ne bizi kurtaracak, ne de işte bize şifa verecek başka bir isim yok. Güç tamamen Rab İsa Mesih'tedir. Yoksa bizde hiçbir şey yok.
4: Evet,
5: yani.
4: Evet. Evet, bunu söyleyince bir ayet var önümde. Şöyle diyor işte yeni anlaşmada İncil'den, akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Pol kardeş, senin söylediğin gibi bu güç, bu yetki çok önemli. Buradaki kim olan kişi Tanrı'nın kendi ruhuydu ve bu dua aracılığıyla tutsakta olan kişiler şifa alıyorlardı. O zaman bizler kutsal ruhun yetkisine ve gücüne bütün kalbimizle inandığımızda, dua ettiğimizde İsa bizde etkin olan ruhu aracılığıyla her şeyin üstünde etkin olacaktır, değil mi? Amin. Evet, o zaman programımızın sonuna geldik ve Pola abiye çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmadan önce, programımızı kapamadan önce dinleyicilerimize hem ruhsal savaş hayatlarıyla ilgili hem de işte bu dua hayatıyla ilgili son birkaç cümle alabilir miyiz kapanışa doğru?
5: Tabii ki. Yani bunu ben kendim birebir çok iyi yaşadığım için biliyorum. Eğer gerçekten bunu üstesinden gelmenin en iyi yolu önce biz bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmemizdir. Çünkü bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmediğimiz sürece o zaman çıkış yolu da aramayacağız. Ama kesinlikle biz bu savaşın içindeyiz. Ve zaten aslında ruhsal hayatımızda biz tartabiliyoruz, görebiliyoruz. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu çok iyi görebiliyoruz. Bunun için eğer bugün ben kaybeden tarafındaysam o zaman yapmam gereken en önemli şey, programın başında da bahsettiğimiz gibi, Paulus da bize bu durumdan nasıl çıkabileceğimizi de aslında bir savaşın içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda reçeteyi de, yani nasıl çıkacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı, bu savaşın üstesinden nasıl çıkacağımızı da Paulus bize gösteriyor ki eğer biz bu sözü uyarsak.
4: Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendi ruhu ve bilgeliği bize de yol gösterecektir. Amin. Ona iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözünde öyle bir vaat vardır. Onun sözüne güvenelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hatay'dan stüdyolarımıza misafir oldun sevgili Paul kardeş. Rab seni bulunduğun yerde bereketlesin. Lütfen tüm topluluğuna, Hatay'a ve topluluğunuza selamlarımızı iletin.
5: İleteceğim. Çok teşekkür ederim.
4: Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen hayat@radyomaranata.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Tekrar kendinize iyi bakın. Hayatın içinden programı bugün sona erdi. Esenlikle efendim.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını her...
2: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Bedri Peker. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün kutsal kitaptan bazı bölümlere bakacağız. Özellikle peygamberlerin Tanrı ile nasıl tanıştıklarını, Tanrı onları nasıl çağırdığını ve yaşamlarında nasıl bir rol oynadığını göreceğiz. İbrahim peygamberle başlamak istiyorum. İbrahim, Tanrı'nın çağrısına inanarak başlayan iman hayatı ve Musa ile, İlya ile, Elişa ile, Petrus ve Paulus'la devam edip şimdiden bize kadar devam eden bir iman hayatını başlattı. Tanrı İbrahim'i çağırdığı zaman İbrahim maddi olarak gayet iyi bir hayatı vardı. Ama Tanrı kendisine seni çağırıyorum. Halkın arasından çık, seni büyük bir millet yapacağım. Seni kutsayacağım ve birçok ulusu senin aracılığınla bereketleyeceğim ve kutsayacağım dedi. Ve İbrahim Tanrı'nın bu çağrısına kulak verdi. Önemsedi bu çağrıyı ve kendisi, eşi, köleleriyle birlikte yerleşim alanından çadırlarda yaşamaya başladılar. Ve Tanrı çok sonra, uzun bir zaman sonra İbrahim'i bereketledi. Bu sıkıntılı dönem içinde İbrahim Tanrı'ya hep sadık kaldı. Yani çöllerde, çadırlarda yaşadığı halde Tanrı'nın verdiği vaade inandı. Ve bugüne kadar İbrahim kutsal kitaplarda anılıyor ismi. İman babası olarak anılıyor. Ama İbrahim eğer Tanrı'nın bu çağrısına sırt dönseydi, hayır deseydi, kimse İbrahim'i tanımayacaktı. Ama İbrahim gerçekten birçoklarına iman babası oldu. Bununla beraber aynı şekilde Musa'dan bahsetmek istiyorum. Musa Mısır kralının kızının oğlu sıfatıyla müthiş ihtişamlı bir hayat yaşarken Tanrı'nın çağrısıyla bu hayatı bırakıp Tanrı'ya ve halkına hizmet etti. Kendisi Mısır'da sarayda yaşıyordu ve esas halkı, yani ailesi, soyu ise Mısır'da köleydi. Burayı biraz açmak istiyorum.

İşte bu nedenle Musa sarayda yaşadı. Ama bir zaman sonra yüreğinde Tanrı'nın halkı için bir arzu duydu ve harekete geçti. Ve bir zaman sonra Tanrı Musa'yı dağda, Sina Dağı'nda kendisine çağırdı. Musa, yanıma yaklaş. Musa daha önce çok denedi İsrail halkını, kendi halkına yardım etsin. Ama güçsüzdü. Ne zaman ki Tanrı'yla dağda yüz yüze geldiğinde güç buldu. Ve Tanrı onu yetkiyle doldurdu. Büyük mucizeler yaptı ve bir asayla Kızıldeniz'i bölerek halkını, babasının soyunu Mısır'dan, kölelikten kurtardı. Ve Tanrı'yla, Tanrı'nın halkı olarak bereketlendiler. Tanrı'yla karşılaşmak bizi güçlü kılar. Tanrı'yla karşılaşmak, vaatlerine inanmak bizi bereketli kılar. Bir bakıma biz de esiriz. Bu karanlık dünyada, iblisin egemen olduğu dünyada yaşamlarımız günahla doludur. İblisin, karanlığın yetkisi bizde etkindir. Bu yüzden bizim de kurtarılmaya ihtiyacımız var. İşte bunun için Tanrı'ya kulak verdiğimiz zaman kurtarılacağız. Bununla beraber İsa Mesih'e gelmek istiyorum. İsa Mesih'in kurtarışına. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman mucizeler yaptı. Hastaları iyileştirdi. Tabiata hükmetti. Ve insanları Tanrı'ya çağırdı. Bunlardan bir tanesi de, çağırdıklarından bir tanesi Petrus'tu. Petrus günahkar bir balıkçıyken İsa ile karşılaşınca o ve ortakları balıkçı teknelerini bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani İsa ile karşılaştıkları zaman yaşamın yemek içmek olmadığını anladılar. İsa'nın çok kutsal bir kişi olduğunu gördüler. Diğer din adamlarından farklıydı İsa. Yüreğe hitap ediyordu. İsa direkt insanların ruhlarına hitap ediyordu. İşte Petrus sıradan bir balıkçı, günahkar bir balıkçıyken İsa ona dedi ki, bana gel, korkma, bundan sonra seni insan tutan balıkçı yapacağım. Ve Petrus bir zaman sonra İsa'nın 12 elçilerinden biri oldu ve sözcü oldu. Yani biz günahkar olabiliriz. Yüklerimiz ağır olabilir. Ama Tanrı bize çağrıda bulunuyor. Nasıl Musa'yı çağırdıysa, nasıl İbrahim'i çağırdıysa, bugün siz sevgili dinleyicilere de çağırıyor. İsa Mesih gökte ve yaşamaktadır. Kim benim sesimi işitirse, ben gelip onda konut kuracağım diyor. Ve ey bütün yüklüler, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Değerli dinleyiciler, bu dünyada gerçekten insanoğlunun başını yaslayacağı bir yer yok. Rahat edeceğimiz bir yer yok aslında. Maddi şeylerle belki bir zaman için zevk alabiliriz. Ama biz sadece maddesel olarak yaratılmadık. Bizim aynı zamanda sonsuzca yaşayacak bir ruhumuz var. İşte Tanrı bu merkeze hitap etmek istiyor. Bizi ruhsal anlamda rahatlatmak ve kendisiyle tanıştırmak istiyor. Hani ait olduğumuz parçadan parçaya tekrar adapte olursak rahat edeceğiz. İşte bu nedenle İsa Mesih çok önemli bir rol oynuyor kurtuluş haberinde. İsa Mesih Tanrı'nın özüydü, ruhundan geldi. Ruhundan Meryem'den hamile, Meryem hamile kaldı Tanrı'nın ruhundan. Ve aynı zamanda insan olarak doğdu. Yani bizi Tanrı'ya götürebilecek yegane kişi, zat Tanrı'nın özünden gelen İsa Mesih'tir. Bizi temsilen insan bedeni aldı ki bizi de Tanrı'ya götürsün. İsa'nın bir tarafı Tanrı, bir tarafı insandır. O yüzden insan tarafı bizi temsil ediyor. Tanrı tarafı ise Tanrı'nın özüne, yani Tanrı'dan geldiği için bizi Tanrı'ya götürecek tek kişidir. Bugün gerçekten eğer arayış içindeyseniz, gerçekten günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız İsa Mesih'in kapısını çalın. O sizi reddetmez.
O sizi dışlar.

0: olmaz. O, ey bütün yükler, yorgunlar bana gelin diyor. Bugün size seslenişte bulunuyorum. Bir zaman ben de günah içinde yaşıyordum. Müslüman bir ailede doğdum. İsa'dan habersizdim. Ve gerçekten hatta İsa'ya karşıydım. Ama yüklerimi bir yere boşaltmak istiyordum. Sıkıntılarımdan kurtulmak istiyordum. Nereye başvurdumsa bir çare bulamadım. Ama ne zaman ki İsa Mesih'in ismiyle bana dua edildiğinde müthiş bir huzura kavuştum. Müthiş bir huzur. Ve bir sevginin beni sardığını, içimden pınar gibi diri suların aktığının tecrübesini yaşadım. Ve o sevgi beni sardığı zaman bu Tanrı'dır dedim. Bu Allah'tır. İsa'ya yabancı bir kişiyken, onu tanımazken İsa beni sardı. Hani bu hepimiz için geçerlidir. Tanrı'nın kutsal ruhunun sizi bereketlemesini diliyorum. Sizi ikna etmesini. Kaybolmuş, çobandan ayrılmış koyun gibi Tanrı'nın sesini işitmenizi diliyorum. Onda rahatlık var. Ne kadar günahınız olursa olsun, Tanrı şunu unutmayın sevgili dinleyiciler. Tanrı sizi yargılamak için can atmıyor. Sizi kurtarmak için arzu duyuyor. Ne kadar günahkar olursanız olun, gelin. Onun o şefkat dolu kucağına yaklaşın. Göreceksiniz ki ait olduğunuz yer burasıdır. Eğer İncil'iniz yoksa internetten bakabilirsiniz. Veya bir şekilde web sayfalarından, kiliselerden İncil temin edebilirsiniz. Unutmayın, tek Tanrı var ve bizi yaratan tek zattır. Hepimizin sahibi O'dur. Biz kendimizi bölüyoruz parçalara. Ama bizi bir tek el yarattı. Topraktan bir tek el yarattı ve bir tek zat ruhunu üzerimize üfledi. Bize yaşam kaynağı oldu. İşte bu zat İsa Mesih acıyla 2000 yıl önce insan bedeninde dünyaya gelerek aramızda yaşadı ve Tanrı oğlu olarak ilan edildi. Bugün size gökten gelen Tanrı oğlu İsa Mesih'in müjdesini veriyorum. Yüreğinizi açarsanız, inanın yüreğinizi açtığı zaman onun huzurunu görüneceksiniz. Allah sizi bereketlesin ve dil, ırk, renk ayrımı yapmadan sizi bekliyor. Onu yüreğinizi açarsanız o sizi ruhuyla kendini size tanıtacak ve ondan artık kopmayacaksınız. Kısa bir duayla bitirmek istiyorum siz sevgili dinleyiciler için. Sevgili Tanrımız, Babamız, bugün sana şükrediyoruz. Bir zamanlar ben de bu halk arasında kayıpken, sana karşıken sen sevginle bana yaklaştın ve yaralarıma şifa verdin. Minnettarım sana. Kendini bana tanıttığın gibi bugün bu radyo dinleyen değerli dinleyicilerimiz için de dua ediyorum. Onları bereketle. İstedikleri takdirde, seni çağırdıkları takdirde ruhunla onlara dokun. Ta ki seni ilk elden tanısınlar. Seni seninle tanısınlar ya Rab. Beni gören sonsuz yaşamı görür dedin. Yol, gerçek ve yaşam benim dedin sevgili Rab. Bunun için dua ediyorum. Henüz yolu görmemiş, henüz yaşama kavuşmamış, henüz gerçeği görmemiş sevgili dinleyicilerimizi bereketle ve ruhunla onları kutsal kıl. Yücelik, onur, görkem sana aittir. Sevgili gökteki Babamız, oğlun İsa'nın adıyla dua ediyorum ve şükrediyorum sana. Amin.
1: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
2: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın

0: kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımız da yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Elçilerin İşleri 18. Bölüm.
1: Korint'te. Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskilla'nın yanına giden Paulus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Paulus her Şabat günü havrada tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. Silas ve Timoteos Makedonya'dan gelince Paulus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek "Başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz," dedi. "Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim." Paulus oradan çıktı, Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Havra'nın bitişiğindeydi. Havra'nın yöneticisi Crispus, bütün ev halkıyla birlikte Rab'be inandı. Paulus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Paulus'a, "Korkma," dedi. "Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur." Paulus orada 1,5 yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Paulus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. "Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınmaları için insanları kandırıyor," dediler. Paulus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle dedi. "Ey Yahudiler, davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekirdi. Ama sorun bir öğreti, bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem." Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Gallio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Antakya'ya dönüş. Paulus Korint'teki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskilla ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi Havra'ya giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Paulus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken "Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim," dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarya'ya vardıktan sonra Yeruşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı. Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi. Apollos. Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi. Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kişiydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Akvila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir şekilde çürüttü.
0: Elçilerin İşleri 19. Bölüm.
1: Paulus Efes'te. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara "İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı?" diye sordu. "Kutsal ruhun varlığından haberimiz yok ki," dediler. "Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?" diye sordu. "Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk," dediler. Paulus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi," dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havra'ya giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti.

da şöyle karşılık verdi. İsa'yı biliyor, Pavlus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz? İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 50 bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rabbin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu. Pavlus, bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Yeruşalim'e gitmeye karar verdi. Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek diyordu. Yardımcılarından ikisini, Timoteos'la Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı. Efes'teki kargaşalık. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrios adlı bir kuyumcu, el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Pavlus denen bu adamın, elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek, yalnız Efes'te değil, neredeyse bütün Asya elinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de Ulu Tanrıça Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya iliyle bütün dünyanın tapındığı Tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır. Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk Pavlus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u yakalayıp sürükleyerek birlikte tiyatroya koşuştu. Pavlus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadı. Hatta Pavlus'un dostu olan bazı Asyalı yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu ne için toplandığını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hep bir ağızdan yaklaşık 2 saat boyunca Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler" dedi. Efes kentinin Ulu Artemis Tapınağı'nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz. Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konu belki de dünyanın en karanlık günlerinden bir tanesidir. Yalnız hikayemize başlamadan önce sizlere kendi hayatımda gerçekleşen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Küçüktüm, okula gidiyorduk, sınıf arkadaşlarımız vardı. Tabii biz yaramaz öğrencilerdik okulda. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yıl sonu gelip de karneler bizim elimize verildiğinde o yaramazlığımızın karşılığını tabii tamamen kırık ve bozuk notlarla almıştık. Karneler elimizde, birkaç arkadaş, çok da kafayı da takmamıştık aslında notlarımız kötü diye. Eve doğru gidiyorduk. Aslında benim ailem böyle vay sen çok kötü not aldın, seni şöyle yaparız falan gibi öyle korkutan bir aile değildi. Onların sevgilerini ben devamlı hissediyordum. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesinden çıkan parlak mı diyeyim değişik fikir hepimizin ilgisini çekti. Dedi ki biz karne notlarını değiştirelim. Dedik ki olur mu? Olur. Aileyi kandıracağız. Eğlenceli fikir. Kötü bir niyet de yok aslında. Yapalım mı? Yapalım. O zaman biz elimize kalemi aldık. Tipex vardı o zaman böyle üzerine yazmak için. Onları da aldık. Notlarımızı değiştirdik. Bizim 1 olan notlarımızı 10 yaptık. İşte 2 olanları öyle oynadık. Hepsini yükselttik. Ve ben eve hiç kırık not olmayan bir karneyle eve geldim. Annem karneme baktı ve dedi ki İyi, akşam baban gelince birlikte bakarız dedi, gülümsedi. Tabii akşam babamın işten gelmesini beklemek benim için böyle bir yüksek kalp çarpıntısı şeklindeydi. Çok heyecanla bekliyordum ama içimi de bir korku da sarmıştı. Çünkü düşünüyordum, bunu yapmaya gerek var mıydı gerçekten? Yani babam kırık notlarımı görünce bana çok büyük bir tepki göstermeyecekti. Tabii ki üzülecekti falan ama gerek var mıydı buna? Birkaç saat bu şekilde geçti. Başka hiçbir şey düşünmedim. Babam eve geldi, kapıyı açtı. Karnemi sordu ve ben karnemi getirdim. Gülümseyerek ama içimde o kadar da gülmüyordum. Böyle negatif bir heyecan vardı kalbimde. Babam karneye baktı, bana baktı, karneye baktı, bana baktı. Gülümsedi ve onun bana bakışında şeyi gördüm ben. Her şeyi anlamıştı babam. Yani farkındaydı her şeyin. Gülümseyerek bakıyordu ve ben bir anda benim iyi niyetli babamı kandırıp sahtekarlık yapmış olmanın yüküyle ezildim. Ben bana güvenen, beni seven bir adamı kandırıyordum o anda. Onu dolandırıyordum o anda. Babam hiçbir şey söylemedi ama bu yük beni o kadar ezdi ki bir anda kaçtım. Yani orta birinci sınıf öğrencisiydim ve odama kaçtım ve kapıyı kilitledim. O an yer yarılsa da içine girsem diye hissettiğimi hatırlıyorum. Hikayemizi burada bırakalım ve bahsettiğimiz dünyanın karanlık gününe dönelim. Kutsal kitaba göre İsa Mesih'in çarmıha gerildiği güne ben bakınca büyük bir karanlık görebiliyorum orada. Çünkü insan yaratıcısı olan Tanrı kelamını çarmıha germiş, onu hakaret etmiş, onu aşağılamış, onu hor görmüştü. Biz bugün baba benim mesela 2 çocuğum var bir gün düşünüyorum. Bir baba olarak kendi çocuklarımdan kötü sözler duymak beni ne kadar yaralar. Bir de o gün Tanrı kelamı olarak yeryüzüne gelip yarattığın insan tarafından o derece hakarete uğramak ne büyük bir acıdır. Ve İsa Mesih çarmıha gerilirken bu acıların hepsini yaşadı. Aslında çok değil. Hemen kısa bir dönem önce büyük işler yapıyordu, mucizeler yapıyordu. Hastalar iyileşiyordu, kötürümler ayağa kalkıyordu. 5000 erkeğin bulunduğu bir grup inanılmaz mucizevi bir şekilde hepsinin karnı doyuyordu ve yani hiçbir kötülüğü görülmemişti İsa Mesih'in ama o gün çarmıh yolunda İsa Mesih acı çekiyordu. Başında dikenli bir taç vardı, ellerine çiviler çakılıyordu, çivi sesleri belki de etrafta yankılanıyordu, giysileri parçalanmıştı, üzerine kura çekiliyordu ve İsa Mesih kendisini savunmuyordu aslında bu acılar karşısında, kendisine yapılan bu haksızlık karşısında.
kutsal kitabı eğer biraz okuduysak, biraz bilgimiz vardıysa İsa Mesih'in son 3 yılından, sizler de benim gibi tahmin edersiniz ki İsa Mesih çarmıha geriliyorsa ve onunla beraber 2 kişi daha çarmıha gerilecekse eğer, muhtemelen bunlardan kesin bir tanesi Petrus olmalıydı. Petrus İsa Mesih'in öğrencilerinden bir tanesiydi ve onun öğrencilerinden oldukça cesur olanlardan bir tanesiydi aslında. Yani İsa Mesih'i gelip askerler yakalamaya kalktıklarında hemen kılıcını çekmişti, hemen savaşmaya hazırdı, hatta bunu söylüyordu da, herkes seni terk etse bile ben seni terk etmem diyordu. Dolayısıyla bize sorsalardı, İsa Mesih çarmıha gerilecek, iki kişi daha var yanında, sence kim diye, muhtemelen ilk söyleyeceğimiz isim Petrus olurdu. Ama kutsal kitabı

bakacağız. Bu yüzden okumak istiyorum size Luka 23. bölümden. 32. ayet. Den itibaren okuyorum. İsa'yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, "Baba onları bağışla," dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa'yla alay ederek başkalarını kurtardı. "Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini kurtarsın," diyordu. Askerler de yaklaşıp İsa'yla eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak "Sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini," dediler. Başının üzerinde bir yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıha asılan suçlulardan biri "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar," diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. "Sende Tanrı korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. "Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı." Sonra "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. İsa ona "Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın," dedi. Bu iki kişiyi biraz daha derinden tanımak istiyorum aslında değerli dinleyicimiz. İnanıyorum ki bu hikayenin içinde derin sırlar vardır. Mesela Matta 27. bölüme göre anlayabiliriz ki aslında bu suçların ikisi de İsa'yla alay ediyordu. Okuyalım Matta 27. bölümden. "Başkahinler, dil bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor," diyorlardı. "İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim." Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. "Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum," demişti. 44. ayet. "İsa'yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret etti." Biz buradan biliyoruz ki aslında haydutların ikisi de İsa Mesih'e hakaret ediyorlar. Biz tarihi kaynaklara göre biliyoruz ki İsa Mesih sabah saat 9 civarında çarmıha gerildiğinde Matta bölümüne göre çarmıhta diğer iki suçlu da İsa Mesih'le alay ediyordu. Fakat sonra ne oldu bilmiyoruz. Ama bir şey oldu. Az önce Luka'da okuduğumuz gibi mesela 23. bölümde tekrar diyor ki çarmıhta asılan suçlulardan biri "Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi kurtar," diye küfretti. Ki ne demektir bu küfür? "Sen Mesih değil misin? Bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? Hadi bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? O zaman dünyayı kötülükten kurtar." Bu İsa Mesih'e yapılmış bir meydan okumaydı ki bugün aynı meydan okuma bu dünyada da geçerlidir. Gazetelerde okuyoruz, forumlarda, internette takip ediyoruz, insanlardan duyuyoruz. Diyorlar ki Tanrı yok mu? Madem Tanrı var, neden bu kadar kötülük var? Madem Tanrı var, neden bu kadar açlık var? Madem Tanrı var, neden savaşlar var? Hadi Tanrıysan ispatla kendini, bitir o zaman savaşları. Yani biz aslında daha iyi bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz. Bu savaşları hak etmiyoruz. Daha iyi bir şey hak ediyoruz ve sen madem Tanrısın, hadi kanıtla o zaman. Hadi bütün bu kötülükleri bitir. Aslında bir berber hikayesi biliyorum güzel. Bir adam berbere gidiyor tıraş olurken berber diyor ki ona ya bence Tanrı falan yok. O zaman soruyor adam neden böyle düşünüyorsun? Diyor ki ya bir Tanrı olsa acaba bu kadar savaşlar bu kadar kötülükler olur mu? O zaman bizim adam hiç buna cevap vermiyor. Tıraşı bitince dışarı çıkıyor. 5 dakika kadar sonra berber dükkanına tekrar geri dönüyor. Diyor ki kardeş biliyor musun bence berber yok. Berber şaşırıyor. Ne demek yani berber yok? Diyor ki ya berber olsa sokakta saçı sakalına karışmış bu kadar insan olur mu? Bak şu insanların haline bak. Berber düşünüyor diyor ki iyi ama ben buradayım. Bana gelmezlerse ben ne yapabilirim?

O zaman adam diyor ki Tanrı için de aynı şey geçerlidir. Biz dünyadaki kötülüklerden Tanrı'nın iyiliğini sorgulamamamız gerekir. Her neyse, konumuza dönecek olursak, bu suçlu bunu söylüyordu. Sen Mesih değil misin? O zaman hadi kurtar kendini. Tanrı olduğunu kanıtla. Hatta söylüyor ki kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani biz de burada olmayı hak etmiyoruz aslında. Sen Mesih'sen hem kendini kurtar hem de bize de layık olduğumuz çok iyi hayatı ver. Aslında İsa Mesih kutsal kitaba göre bu adama verilebilecek en güzel cevabı veriyor bence. O ona hiçbir şey söylemiyor. Bazen sessizlik en güzel cevaptır, değil mi? Aslında İsa Mesih ona bir cevap vermiyor. Ama bence eğer İsa Mesih illa bir cevap verecek olsaydı ona şöyle söylerdi. Beni kurtar mı diyorsun? İşte tam bunu yapıyorum. Çarmıhta seni ve diğerlerini kurtarmak için duruyorum. Çünkü biz kutsal kitaptan biliyoruz ki mesela bir örnekle bakacak olursak İsa Mesih daha dünyaya gelmeden yaklaşık 700-750 yıl önce yazılmış Peygamber Yeşaya'nın kitabında 53. bölümde tam da bunları anlatır. İsa Mesih'in bizlerin günahı yüzünden suçsuz olduğu halde çarmıha gerilişini. Ve diğer iki suçlan bir tanesi İsa Mesih'le alay ederken suçlardan diğerine bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Sabah ikisi birden alay ediyorlardı ama o anda bir şey oluyor ve 40. ayette bunu anlatıyor. Diyor ki ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı acıyı çekiyorsun. Oysa aynı adam daha önce İsa'yla alay ediyordu. Ne oldu da bu adam bir anda diğer suçluyu azarlamaya başladı? Bu adamı hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen İsa gibi onun da ellerine çiviler çakılmıştı. Muhtemelen onun da kanı akmıştı. Daha tabiri caizse çarmıhta canıyla uğraşıyordu, can çekişiyordu. Kanı akıyordu, güneşin altında, belki aç, belki susuz. Onun psikolojisini düşünmenizi istiyorum. Yani neler hissediyordu adam? Biraz sonra ölecekti. Herkes ona bakıyordu. Bir kalabalık vardı orada. Ve bu adam dönüp diğer suçluyu azarlamayı seçti bu durumda. Nasıl olabilir bu? Sanki bir mucize gerçekleşiyordu. Bu adamın hayatında o anda bir şey değişiyordu. Ve devam ediyor 41. ayette diyor ki nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiç kötülük yapmadı. Değerli dinleyicimiz, gerçekten bir insanın ruhunun kurtuluşu ilahi bir mucizedir. Bu adamın üzerinde o an kurtuluş mucizesi gerçekleşiyordu. Bir suçlu nasıl olur da İsa Mesih'in yanında çarmıhta can çekişirken şunları ikrar edebilir? Çünkü bu adamın cümlelerinde bir ikrar görüyoruz biz. Bir, kendi günahını görüyordu bu adam. Nasıl bilebiliriz? Çünkü diyor ki 41. ayette, nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Hatırlayalım, diğer adam ne diyordu? Hadi kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani sen madem masumsun, biz de masumuz o zaman. Kurtuluşu hak ediyoruz. Oysa bu adam ne olduysa diyordu ki, biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Kendi günahını görebiliyordu. İki, bu günahın, bu suçun hak ettiği cezayı da görebiliyordu bu adam. Bu yüzden söylüyordu da bunu. Yaptığımızın karşılığını alıyoruz. Yani bize verdikleri bizim hak ettiğimizden daha ağır bir ceza değil. Biliyorsunuz bugün biz dünyada çoğu zaman şunu duyarız. Bunu hak etmemiştim. Bu benim başıma gelmemeliydi. Yani hep başımıza gelenler biz daha iyiyiz ama başımıza gelenler kötü. Oysa bu adam aslında yaptığının kötü bir şey olduğunu ve hak ettiği cezayı ikrar ediyordu.
Ve daha ilginç bir şey, bu suçlu İsa Mesih'in kim olduğunu da görüyordu. Ne demek? Çünkü diyor ki 41'de, oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Bir suçlu nasıl oldu da İsa Mesih'in hiçbir kötülük yapmadığını bildi. 1. Petrus mektubundan size iki ayet okumak istiyorum. 2. bölüm 22. ayet. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. İsa Mesih'le ilgili olan bu sözlere göre İsa Mesih günah işlemedi. Ve çarmıhtaki bu suçlu bir şekilde bunu fark etti. Dedi ki o hiç kötülük yapmadı. Ve bunu ikrar etti. Şimdi bunu biraz daha açalım aslında. Biraz daha kazalım bu noktayı. Bu iki adamı karşılaştıralım. Çoğu zaman dünyadaki yargı aslında ilahi yargının küçük bir damlası gibidir. Mesela örnek, bu dünyada adam öldürmenin bir cezası vardır ve ilahi yargıda da bunun bir cezası vardır. Tabii ki ilahi yargıdaki ceza buradakinden çok daha ağırdır. Ama buradaki yasalara göre olan ceza o yargının küçük bir damlamasıdır. Eğer biz bu dünyada hem ahlak hem de devlet yasalarına göre suç işliyorsak, tabii ki çoğunlukla bunu ilahi yargıda da bizim karşımıza çıkacaktır ancak. Buradaki ceza bunun küçük bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu suçlulardan bir tanesi kendi suçunun karşılığında verilen cezadan korkmuyordu. O an çarmıhta olmaktan korkmuyordu. Gayet cüretkar bir biçimde. Yani sen Tanrıysan, şöyleysen, böyleysen kendini de kurtar, bizi de kurtar. Biz zaten bunu da hak etmiyoruz diyordu. Ancak diğer adam kendi suçunu görüyordu. Ve diğerine de diyordu ki sende Tanrı korkusu da mı yok? Bir anda o suçlunun üzerinde Tanrı korkusu vardı. Tabii ki çok duyarız bunu. Tanrı sevgidir. Kutsal kitap bunu anlatır. Açıkça bize vaazlarda da dinleriz. Tabii ki Tanrı sevgidir. Tanrı şefkatlidir. Ama aynı zamanda Tanrı Tanrı'dır. Tanrı kraldır. Ve onun karşısında korkudan titreyerek belki değil, bizi dövecek, vuracak, cezalandıracak gibi değil ama hani bizim Türkçemizde güzel bir laf var. Çekinme, saygı, böyle bir duygu önemlidir Tanrı'nın karşısında. Dolayısıyla bu adam suçlu diğerine soruyordu. Sen Tanrı'dan da korkmuyor musun? Tanrı'nın ruhunun bir kişinin yüreğinde işlediğinin büyük belirtilerden bir tanesi Tanrı korkusudur. Tabii ki İsa Mesih imanları Tanrı'dan korktuklarına göre adım atmazlar ama davranışlarında Tanrı çekincesi de vardır. Bir iş yeri hayal etmenizi düşünüyorum. Bir çalışan var, ayaklarını masanın üzerine uzatmış, çalışıyor rahat rahat, patron içeri giriyor. Bu bizim işçide hiç istifini bozmuyor. Biz de o işçiye ne deriz? Saygısız deriz ya açıkçası. Çünkü patronun mevkisine hak ettiği saygıyı vermemektedir. Dolayısıyla Tanrı'nın krallık mevkiine karşı İsa Mesih imanların, aslında bütün insanlığın bir saygı, bir çekinme sorumluluğu vardır. Ve çarmıhtaki bu suçlunun üzerinde bu vardı. Tanrı korkusu vardı ve diğerinin Tanrı korkusunu sorguluyordu. İki, günahının sorumluluğu da vardı. Nitekim bunu ikrar ediyordu. Biz haklı olarak cezalandırılıyoruz diyordu. Kardeşim, Tanrı'nın ruhunun bir ruhta, bir yürekte işlemeye başladığının diğer bir işareti tabii ki günahını fark etmesidir. Ve bunun bir bedeli olduğunu da fark etmesidir. Tövbe. Kardeşim, bir İsa Mesih imanlısının yolu tövbeden geçmediyse, her birimiz bir şekilde Tanrı ile karşılaştık, hayatımızda yüceliğini gösterdi, mucizelerini gösterdi. Ama bu tövbeden geçmediyse her zaman bir tarafı
topal kalır iman hayatımızın. Çünkü biz ne zaman günahımızı fark ederiz, ne zaman bunun bir bedeli olduğunu fark ederiz, o zaman kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Tanrı tarafından affedilmeye, bağışlanmaya ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Ve Tanrı ihtiyacımız olan bağışlanmayı bize fazla fazla verir. Ve biz o zaman Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini fark ederiz. Dolayısıyla bir imanlının iman yolculuğu öyle ya da böyle bir gün tövbeden geçmelidir. Aksi takdirde Tanrı ile bağlılığında topallamalar olacaktır. Ve bu adam günahını fark ediyordu. Tabii ki günahını fark eden, suçluluğunu fark eden kişiye ne gerekir? Merhamet gerekir, bağışlama gerekir, affedicilik gerekir. İşte bu adam tam bu noktada, bu bağışlamacılığın gerektiği noktada baktı İsa Mesih'e. O hiç kötülük yapmadı, dedi. Kendi kirliliğini fark etti ve İsa Mesih'in temizliğini fark etti. Ve ona bu kilit cümleyi söyledi. 42. ayet. Sonra ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an, dedi. Dolayısıyla az evvelki ikrarlarının belki de en kilit cümlesini söyledi. Şunu biraz açalım bu cümleyi. Ey İsa, hitap etti ona. Kendi egemenliğinde. Yani ne demek bu? Senin bir egemenliğin var. Bütün eski ahitte, yeni ahitte anlatıldığı gibi göksel bir egemenlik var. Ve bu senin egemenliğin. Kral sensin orada. Efendi sensin. Yani senin egemenliğine inanıyorum. Senin krallığına inanıyorum. Senin sözlerine inanıyorum. İsa Mesih öyle demişti. Benim krallığım göktendir demişti. Sizin anladığınız gibi değildir demişti. Ve bu adam onu söyledi. Senin egemenliğin ne girdiğinde beni de hatırla. Beni de kurtar. Yani kurtarıcıdan kurtarış istedi bu suçlu. Çünkü Tanrı'nın kurtarış mucizesi onun üzerindeydi. Şunu söylemedi. Ben kurtulmayı hak ediyorum. Kendini de kurtar, beni de kurtar. Böyle bir ifade kurtar mı? O söylemedi. Ama beni de anmanı, yani benim senin merhametine, senin kurtarışına ihtiyacım var. Hak etmiyorum. Ama bana lütfet, dedi. İşte gerçek bir dönüşüm hikayesi. Yeşaya 53. bölüm 12. ayette şöyle ser. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Tabii bu doğrudur. Çünkü hemen bizim okuduğumuz bölümün öncesinde 34. ayette İsa'nın şöyle söylediğini duyarız. Halklara baktı ve dedi ki baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. İsa Mesih kendisini öldürenler için bağış diliyordu. Ve bu sırada İsa Mesih bunu yaparken çarmıhtaki diğer iki suçlu da yanındaydı. Yani bu adam göklerin egemenliğine geldiğinde beni de an diyen adam İsa Mesih'in diğerlerinin kendisini öldürenleri bağışlamasını dilediğinde Tanrı'dan yanındaydı. O zaman belki de şöyle düşündü. İsa Mesih sen seni öldürenler için bile babadan bağış diledin. Beni de alır mısın egemenliğine? Beni de affeder misin? Beni de yanına alır mısın? Aynı zamanda şunu söylüyordu İsa için. Bu iş burada bitmedi. Senin hayatın burada bitmedi. Bunun devamı var. Nedir o devam? İsa Mesih'in egemenliği. Oraya gideceksin, inanıyorum. Kral sensin, beni oraya alma hakkın da var. Sen krallığında sıradan bir vatandaş değilsin ama beni kendi egemenliğine alma yetkin de var, diyordu İsa Mesih'e. Ve lütfen bunu kullan, bana lütfet. Ve İsa Mesih ona belki de en şaşılası cevaplardan bir tanesini verdi. 42. ayette. Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. İki tavır. Eğer Tanrıysan kendini de kurtar, beni de kurtar. Biz bunu hak etmiyoruz. Oysa diğeri dedi ki
Biz bunu hak ediyoruz ama sen bize lütfet. Bugün bu sorularla karşılaşmışızdır. Son gün. Bir insan bütün hayatı boyunca kötülük yapıp da bir gün Tanrı'ya iman edip kurtulabilir mi? Belki de bu sorunun cevabı bu ayetlerde gizlidir. Evet, mümkündür. Bütün hayatında bir sürü kötülükleri yapmış bir insan bir gün İsa Mesih'i hayatına davet ettiğinde günahları bağışlanabilir mi? Bu bölüme göre biz biliyoruz ki evet, bağışlanabilir. Haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bütün kötülükler ne olacak? Kardeşim, biz biliyoruz ki Tanrı insanın baktığı gibi bakmaz. Yüreği görür. İnanıyorum ki o çarmıhtaki suçlu, İsa Mesih'ten af dileyen suçlu. Ola ki o gün ölmeseydi de çarmıhtan inseydi. Bir daha asla eski hayatına devam etmeyecekti. Çünkü çarmıhta yüreği yenilenmişti. Artık yeni bir insandı. Günahını fark etmişti ve İsa Mesih'in kim olduğunu fark etmişti. Dolayısıyla ölmeseydi bambaşka bir hayata devam edecekti. Çünkü yolu tövbeden geçmişti artık. O zaman bu adamda Tanrı'nın bağışlamasını görüyoruz. Değerli dinleyicim, İsa Mesih bizlerin günahları için ölmüş, canını vermiş, acı çekmiş ve üçüncü gün dirilmiştir. Sen kendi kötülüklerini fark ediyorsan ve Tanrı'nın bağışlamasına ihtiyacın varsa o zaman lütfen hayatına onu davet et. Çünkü kutsal kitaba göre sen onu hayatına çağırdığında o senin hayatına gelecek ve seni kurtaracak. Çünkü o bağışlayan, lütfeden, merhamet edendir. O zaman babamla olan hikayemize geri dönelim. Ben odama kaçtım kendi sahtekar karnemle. Kapı çaldı. Kapıyı çalan babamdı. Aç oğlum kapıyı dedi. Açtım. Yanıma geldi. Yanıma oturdu. Beni suçlamasını, bana çok kızmasını bekliyordum. O sadece bana sarıldı. Dedi ki, merak etme oğlum. Seneye düzeltirsin notlarını. Seni seviyorum, sana güveniyorum. Ve o gün benim yüreğim değişti. İşte Tanrı'nın sevgisi, şefkati ve merhameti bizlerin yüreklerini bu şekilde değiştirir. Zaten bizim ihtiyacımız olan budur. Davranışlarımızı her değiştirmeye çalıştığımızda başarısızlıkla karşılaşırız ama Tanrı bizim yüreğimizi değiştirir ve biz davranışlarımızla, tutumlarımızla başka biri oluruz. Tanrı'nın isteği hayatımızda gerçekleşsin değerli kardeşim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile karşınızdayız. Göksel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Aydın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında aslında Hristiyanlık dünya kültürüne, dünya mirasına nasıl katkıda bulundu, bunu ele almaya çalışıyoruz. İlk bölümümüzde aslında edebiyata biraz değinmek istedik ve genel olarak Hristiyanlığın kültür ve sanata etkisinden bahsetmiştik. Ve bunların hepsinin altında aslında Tanrı sözünün yattığını da görmüş olduk. Tanrı sözünden beslenildiğini görmüş olduk. Bu bölümümüzde müziğe girmek istiyoruz. Müziğe Hristiyanlığın etkisi nedir? Bunu ele almak istiyoruz. Ama öncesinde bizleri sosyal medya platformlarında henüz takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya platformlarında bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve eş zamanlı canlı yayınımızı YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Onun için de Radyo Maranata sayfasını YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşleriniz olursa, programlarımız hakkında, Hristiyanlık inancı hakkında merak ettiğiniz konular varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ben aslında biraz müzik nasıl ortaya çıktı, buna biraz değinmek istiyorum. Ardından Hristiyanlığın peki müziğe etkisi nedir, onu da Göksel'le soracağım. Ve birlikte aslında bu konuda bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında müziğe baktığımız zaman müziğin başlangıcı tam olarak bir tarihlendirmemiz çok zor olan bir unsur. Aslında birçok sanat unsuru gibi müzik de duanın taklit edilmesinden ortaya çıkan bir şey. Duadaki seslerin taklit edilmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Örneğin biz duaya baktığımız zaman, yaratılışa baktığımız zaman orada kuşları görüyoruz, Tanrı'nın yaratmış olduğu diğer canlıları görüyoruz ve hepsinin bir ritim duygusu olduğunu, hepsinin birer aslında ses çıkarttıklarını, doğal olarak bir ezgiye dönüştüğünü bunun görüyoruz ve bütün sanatlar gibi müzik de aslında bu canlılığın taklit edilmesinden ortaya çıktığını hatırlıyoruz. O yüzden tam bir tarih vermemiz çok zor olsa da aslında insanın içgüdüsel olarak bir ritim duygusuna ve dua seslerini taklit etmesiyle ortaya çıktığını özetleyebiliriz. Ve ilkel müzik ya da tarih öncesi müzik olarak adlandırılan müzik de aslında Avrupa'nın genelinde ve Avrupa'dan etkilenmiş diğer bölgelerde antik müzik olarak da adlandırılan bu müzik M.Ö. 1500'de ilerlediğini, devam ettiğini bunun görüyoruz. Ancak yine de böyle izole bölgelerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden biraz araştırılması da tarihsel olarak zor bir konudur. Ben Göksel'e şunu sormak istiyorum. Aslında müziğe, müzik tarihine Hristiyanlığın nasıl katkısı olmuştur?
2: Tek kelimeyle söylemek gerekirse tapınmak. Yani Hristiyanlık, aslında Hristiyanlık da demeyelim, yani tarih boyunca Rabbin halkı sürekli Tanrı'ya tapındılar ve Tanrı'nın da isteği buydu ve bu tapınmayı kutsal kitapta Mezmurlar kitabında görüyoruz. Kültürümüzde Zebur diye bilinen kitabın bir parçasıdır Mezmurlar.
0: Evet.
2: Çoğunu Davut tarafından yazılan 150 adet mezmur var ve bu mezmurların özelliği tarih boyunca hem eski anlaşma hem yeni anlaşma döneminde Tanrı'ya tapınma sırasında kullanılan ilahiler olarak göze çarpıyor. Bu şiirsel yazılar olarak göze çarpıyor. Ve orada birçok ayette şunu görüyoruz. Tanrı Davut ve diğer mezmur yazarları aracılığıyla hep şu benzeri ayetleri söylüyor. Lirle, çenkle beni yüceltin, bana övgüler sunun. Çok ilginç, çünkü bu Tanrı'nın bizden bir isteği. Ona tapınmamızı ve onu yüceltmemizi istiyor. Ve eski anlaşmada gene tapınak döneminde de şunu görüyoruz ki okuduğumuz kutsal yazılarda özel görevli müzisyenler var. Rabbi yüceltmek için, Rabbi övgüler sunmak için. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tapınma aracılığıyla Hristiyanlık müzik tarihine eşsiz katkılar yapmıştır.
0: Evet. Gerçekten ilginç bir nokta çünkü yaratılışın da bütününde bu belki tapınma isteğini ya da müzik ile kendini dile getirme isteğini görüyoruz. İlerleyen dakikalarda aslında soracağım yani Tanrı neden bizim müzikle tapınmamızı istiyor diye ama belki bu noktada bir örnek okumamız gerekebilir. Siz aslında mezmurlardan bahsettiniz. 98. mezmurdan ben okumak istiyorum. Öyle ki belki dinleyenlerimiz aklında bir soru işareti oluşmuş olabilir. Yani bir mezmur nasıl gözükür, bir mezmur kulağa nasıl gelir veya da nasıl yazılır gibi. Aslında mezmurun övgü anlamına geldiğini biliyoruz ve bu da tehilim olarak. Grekçe miydi bu yoksa?
2: İbranice.
0: İbranice dedi değil mi? İbranice'de aslında tehilim olarak dile geldiğini hatırlıyoruz. Grekçe'de de salmoi olarak yazılıyor. Ve Türkçe'de de mezmurlar ya da mezmur olarak bunu görüyoruz. Ve övgüler aslında yani Tanrı'ya övgülerin dizildiği bir ilahi eser diyebiliriz. Ve 98. mezmurda aslında kutsal kitabın içerisinde yer alan bir mezmurda şöyle bir örnek var. Onu dile getirmek istiyorum. Çünkü kısa bir mezmurdur. Diyor ki yeni bir ezgi söyleyin Rabbe. Çünkü harikalar yaptı. Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla. Rab ulusların gözü önünde serdi kurtarışını, zaferini bildirdi. İsrail halkına sevgisini, sadakatini anımsadı. Tanrımızın zaferini gördü dünyanın dört bucağı. Sevinç çığlıkları yükseltin Rabbe, ey yeryüzündekiler. Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın. Lirle ezgiler sunun Rabbe, lir ve müzik eşliğinde. Boru ve borazan eşliğinde. Sevinç çığlıkları atın kral olan Rabbin önünde. Gürlesin deniz ve içindekiler, gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler. El çırpsın ırmaklar, sevinçle aykırsın dağlar Rabbin önünde. Çünkü o geliyor yeryüzünü yönetmeye. Dünyayı adaletle, halkları doğrulukla yönetecek diyor. Burada bir aslında örnek bir mezmuru sizinle paylaşmak istedik. Peki kim geliyor? Göksel, biri geliyor diyor burada. Kim geliyor?
2: Yani mezmuru okuduğumuzda bilmiyorum dinleyenlerimiz de aynı fikirde olacaklar mı ama ezgi söylemekle başlıyor. Bu ezgi söylemek müzik yoluyla Rabbi övmek. Peki nelerden bahsediyor bu mezmur? Rabbin yaptığı harikalardan bahsediyor. Hayatlarımızda yaptığı harikalardan ve kurtarışından. Buna benzer birçok mezmur görüyoruz. Zaten öyle ki Rab'be tapınırken bahsettiğimiz konularda onun yaptığı harikalar üzerine, onun bizi kurtarışı üzerine odaklanıyor. Ve bir başka noktaya daha değiniyor. Bu noktanın da altını çizmek istiyorum. Sevinmek. Tapınmak aynı zamanda sevinmek. Çünkü önce Rabbin yaptığı harikalardan ve kurtarışından bahsediyoruz. Sonra bunu

0: insan veya hayvanlar değil ama ırmaklar, dağlar, denizler, bütün her şey Tanrı'ya övgü sunsun diyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Aydın, biri geliyor. Bu mezmur yazıldığında henüz İsa Mesih beden alıp aramıza gelmemişti. Belki 1000 ila 1500 sene var bu mezmurla İsa Mesih'in Betlehem'de bundan 2000 yıl önce doğması arasında. Bu neden önemli? Çünkü bu mezmur yazarının bahsettiği şey şudur. Sevinelim, ezgi söyleyelim, bağıralım, çağıralım, müziklerle Rabbi övelim. Çünkü birisi gelecek ve o kişi yeryüzünü yönetmeye gelecek. Ve dünyayı adaletle, halkları da doğrulukla yönetecek diyor. Peki bizim bir yöneticiden beklediğimiz nedir? Yani bu dünyada eksik olduğunu düşündüğümüz şey adalet değil mi? Veya doğrulukla yöneten yöneticiler eksiktir. Ama bu mezmur yazarı diyor ki bizim bir umudumuz var. Birisi gelecek ki o kişi İsa Mesih'tir. Onun gelişiyle birlikte halklar sevinecek, kurtuluş sağlanacak ve o adaleti ve doğruluğu dünyaya getirecek. İşte tekrardan bunun sevinci de bizi mezmurlara ve tapınmanın merkezindeki sevince götürüyor.
1: Evet, burada da aslında eski ahitten bir örnekle İsa'dan çok önce yazılmış bir süreçte yine Mesih İsa'dan bahsedildiğine ve onun işlevlerinden bahsedildiğini görüyoruz. Tabii ki Kutsal Kitabın bütününü okuduğumuzda bunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ben aslında biraz Hristiyanlık müziğe, şu an günümüzdeki müziğin terminolojisine nasıl etki etti, oradaki küçük başlıklara da değinmek istiyorum. Sonrasında Göksel'le beraber aslında kısaca yorumlar da yapmak istiyoruz bunun üzerine. Erken Hristiyan ilahiyesine baktığımız zaman aslında zaten Göksel bahsetti, tapınmanın orada yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve Batı kültüründeki aslında Hristiyanlığın etkisi erken kilisenin ibadet biçimi olarak ilahiyi geliştirdiği döneme kadar izlenebileceğini burada görüyoruz. En ünlü ilahi formu aslında Gregorian ilahisi olduğunu görüyoruz ve Papa Gregory'den adını aldığını ve Batı müziğinin sonraki gelişmelerine bir temel oluşturduğunu bunun görüyoruz. İkinci bir nokta var, müzik notasyonunun gelişimi konusunda. İşte Hristiyan keşişlerin müzik notasyonunun gelişiminde öncü bir rol izlediklerini görüyoruz. Öyle ki az önce bahsettiğim o Gregorian ilahisinde kullanılan bazı çeşitli müzik türleri zamanla modern müzik notasyon sistemi haline geliyor. Oradaki yazım stiliyle alakalı. Ve sadece müziğin bestelenmesi ve icrasını devrimleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bugün de var olan yüzlerce türün, aslında janraların ortaya çıkmasına da katkı sağlamış oluyor. Orta Çağ koro müziği var. Orta Çağ döneminde aslında şimdi bilinmeyen olarak kabul edilen bestecilerden Hildegard var örneğin ve bunun gibi birçok kişi var. Hristiyan ibadet törenleri ve törenleri için karmaşık koro müzikleri aslında yaratıyorlar. Ve bu gelişme daha sonraki yüzyıllarda gelişecek polifonik olarak bilinen, aslında çok sesli olarak bilinen, o sadece tek sesten uzak olan polifonik olarak bilinen müziğin ortaya atılmasına ve bunun temelinin atılmasına fayda sağladığını görüyoruz.
0: Biraz şöyle söyleyebilir miyiz Aydın? Yani tarihin başlangıcından beri Rabbe hep tapınan bir bakiye oldu.
1: Evet.
0: Sadece Rabbe tapınan ve onların sayesinde bu kadar yüzyıllık tarihte müziğe katkı inanılmaz derecede fazla. Yani yeni müzik aletleri veya işte söyleniş şekillerinin değiştirilmesi. Çünkü eğer buradaki amacımız Rabbi yüceltmekse, Rabbe tapınmaksa, elbette ki bunu icra eden kişiler mümkün olan en iyiyi yapmaya çalışıyor. Hani hep şundan bahsediyoruz ya, Hristiyanlar en iyi yapmaya çalışıyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Rabbe yücelik getirmesi için yapıyorlar. Ve tapınma bunun için çok güzel bir örnek. Bu sayede de hala da günümüzde de müziğin gelişmesi, müzik aletlerinin gelişmesi, yeni müzik türlerinin oluşmasının hepsinde bu Hristiyanlığın etkisini görebiliyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve sen de aslında programın başında bahsettin. Bir şekilde tüm yaratılışın buna katkı sağladığını görüyoruz. İşte 98. mezmurda okuduk. El çırpsın ırmaklar, sevinçle haykırsın dağlar gibi. Aslında bir şekilde ruhumuz buna da ihtiyaç duyuyor gibi ve müziğe de ya da ezgilere de aslında bizim ruhumuzun yaradanımıza olan ihtiyacının dile gelmesi gibi bir şekilde de

yaklaşabiliriz. Bunu da görüyoruz. Tabii ki müzik bestelemek uğraş gerektiren bir şey ve aslında maddi anlamda da çok harcamamız gereken bir süreç olabiliyor. İnsanoğlu hep bir şekilde müzik ürettiğini görüyoruz ama kilisenin burada çok kilit bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü belki bazı insanlar müzik üretmeyi bırakmış olabilirler ama kilisenin sürekli olarak müziğe katkı sağladığını, müzik ürettiğini görüyoruz. Ve bunun temel sebebi de aslında Tanrı'yı yüceltmek olduğunu görüyoruz. Haliyle müzik eserlerine baktığımız zaman, müzisyenlere baktığımız zaman onların etkilendiği ve onların ilk olarak aslında müzikle olan temaslarında referans gösterdikleri noktalar yine hep kutsal kitap olduğunu görüyoruz ve bir şekilde hep Tanrı'yı yüceltmek ve Mesih'in müjdesindeki o lütuftan hissettikleri duyguları aktarmakla alakalı olduğunu görüyoruz. Ve o yüzden kilisenin amacı nedir? Yani kilise neden müzik üretiyor, kilise neden müzikle uğraşıyor, bu kadar zamanları ayırıyor gibi bir düşünce kafamızda varsa bunun sebebinin aslında Tanrı'yı yüceltmeye olan ihtiyaç ve bu hedefle yapıldığını görüyoruz. Ve Göksel de bahsetti, aslında biz Tanrı'ya bir şey vermek istiyorsak bu en iyisi olmalı, en iyi armağan olmalı. Öyle ki biz zaten sanatı, kültürü, elimizdeki bütün bu güzel sanatları zaten en iyi üretebildiğimiz şekilde Tanrı'ya sunmaya çalışıyoruz. Kilise bunu hedefliyor ve sanatın ve kültürün temelinde bunu oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında birkaç müzisyene de değinmek istiyoruz. Çünkü barok gibi çeşitli kültürler var. Koro müziği var, gospel müziği var. Ve reformun acaba Hristiyanlığa nasıl etkisi oldu? Bunun Hristiyan müziğine nasıl etkisi oldu? Ve diğer batı müziğine nasıl etkisi oldu? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bütün bunların aslında katkıları oldu. Bakalım bunlar nasıl etkide bulundu? Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata.

0: Ve değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında ben Aydın Kutlu, değerli konuğum Göksel Moroğlu ile birlikteyiz ve Hristiyanlığın aslında müziğe nasıl etkisi oldu, bunu konu almaya çalışıyoruz. İlk bölümde biraz temel bir giriş yaptık. Burada hemen hızlıca diğer konumuza giriş yapmak istiyorum ama öncesinde bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi ve tüm soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi tekrardan hatırlatmış olayım. Tabii ki reformasyonun, Rönesans'ın ve reformun da aslında müziğe etkileri oldu. Ve Rönesans'a baktığımız zaman aslında Rönesans döneminde Prez ve Palestina gibi şimdi bilinmeyen figürlerin aslında bestelediği çeşitli eserler var ve onların polifonik müziğe katkıda bulunduklarını görüyoruz. Polifonik müziğin geliştirdiklerini görüyoruz. Ve bu dönemde aslında Hristiyan kurumları ve Hristiyan müziğine bağış yapan o kişiler müziğin destekçileriydi. Ve müzisyenlere aslında zanaatlerini geliştirmelerine olanak sağlayan mali desteği de sağladılar. Aslında birçok günümüzde bildiğimiz ismin bu şekilde geçindiğini ve hiç geçim derdi olmadan aslında sanatlarına, müziklerine sadece odaklanabildiklerini görüyoruz. Bu bağlamda aslında Hristiyanlığın bağış kültürünü, bağışta bulunma kültürünün de müziğe bu konuda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Biraz reformdan da bu konuda bahsetmemiz gerekiyor tabii ki, Rönesans'tan bahsettiysek. Aslında Protestan reformasyonu Hristiyan müziğinde büyük bir değişime yol açıyor. En önemli etkenlerden biri de aslında vaiz ve teolog olan Martin Luther. O kilise cemaatinin şarkılarını göz önünde bulundurarak İncil odaklı ilahiler besteliyor ve bu bugün bildiğimiz o ezgisel ilahilerin başlangıcına bizi götürüyor ve ilahilerin çoğu Hristiyan kiliselerinin yaşamında temel bir parça haline geliyor. Bu konuda reformasyonla alakalı bir yorumun var mı Göksel?
1: Evet Aydın, yani reformun birçok yalnızcası var söyleyelim. Hani yalnızca kutsal yazılar vesaire vesaire ama madem ki müzikten bahsediyoruz ve müziğin tapınmayla olan ilişkisinden bahsediyoruz, bu bizi reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrinine götürüyor. Şunu belirtmekte fayda var. Şu anda seküler müzik genelde dinleyenleri eğlendirsin, onlara keyifli vakit geçirsin diye yapılıyor. Fakat biz tapınma amaçlı baktığımızda müzik biz eğlenelim veya sadece keyifli vakit geçirelim diye değil. Fakat tüm yüceliği yalnızca Tanrı'ya vermek için kullandığımız bir araç. Ve bize keyif veren şey de Tanrı'ya tapınabilme ayrıcalığı, Tanrı'yı yüceltme ayrıcalığı. Ve çok ilginç ki kutsal kitapta şunu da görüyoruz. Biz cennete gittiğimizde ve sonsuza dek Tanrı ile birlikte orada olduğumuzda yapacağımız şey de sonsuzlara dek Rabbi yüceltmek, tapınmak. Kutsal kitap diyor ki her dilden insanlar Rabbi övecekler, hep birlikte ona ezgiler söyleyecekler. O yüzden reformun sadece Tanrı'ya yücelik doktrini bize bu noktada çok önemli bir katkı yapıyor. Tapınmak bir Hristiyan'ın yaşamının olmazsa olmazı.
0: Evet, temelinde bunun yattığını görüyoruz, tapınmanın. Çok önemli, çok kıymetli bir şey ve aslında yaradan ve yaradılan arasındaki çok güzel bir bağ olduğunu da o tapınmanın hatırlıyoruz. Ben biraz aslında daha Hristiyanlığın müzik terminolojisine olan katkılarından devam etmek istiyorum. Çünkü barok müzik gibi bir kültürün de girdiğini görüyoruz. Az önce reformasyondan bahsettik. Reformasyonun ardından barok dönemi aslında Handel'in meşhur oratoryoları var. Örneğin Messi isimli harika bir oratoryosu var. Onunla beraber başlıyor. John Sebastian Bach'ın eserleri var. Vivaldi'nin yine dini eserleri var, besteleri var. Birçok dini müzik eserine bunlar aslında ev sahipliği yapıyor. Bu barok dini müzik aslında kültürüyle beraber. Ve bu eserler genellikle karmaşık koro ve enstrümantal düzenlemeleri içeriyordu ve gerçekten sağlam bestelerdi bunlar. Bestelenmesi de zor olan bestelerdi. Ve John Sebastian Bach'tan burada kısaca bahsetmek istiyorum. Sonrasında Göksel'e devredeceğim mikrofonu. Aslında John Sebastian Bach'ın çok önemli bir ork müziği bestecisi olduğunu biliyoruz. Kendisi bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ork müziği bestecisidir. Ve onda çok ilginç bir hikaye var. John Sebastian Bach'a baktığımız zaman aslında eserlerine başlarken Latince şunu kullanıyor eserlerinin başında. In nomine Jesu ifadesini kullanıyor. Aslında tüm, çok özür dilerim, İsa'nın adıyla anlamına gelen in nomine Jesu ifadesini kullanıyor. İsa'nın adını kullanarak başlıyor ve bitirirken de eserlerini aslında Soli Deo Gloria, tüm yücelik Tanrı'ya diye imzalıyor isimlerini. Bu da aslında Tanrı'nın karşısında ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve tüm yüceliği Tanrı'ya verdiğinin önemli örneklerinden birisi.
1: Yani bu saydığımız isimlerle bir araya getirdiğimiz kelime herhalde mükemmellik, değil mi? Yani yaptıkları işi harika bir şekilde yapan, evet, mükemmel yapan kişiler. Bunun da nedeni bahsetmekten bıkmayacağım 1. Korintliler'deki ayet. Ne yerseniz, ne içerseniz, ne yaparsanız Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu kişiler de bunun farkında ve o yüzden hala aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, evet, Vivaldi'nin eserleri, Bach'ın eserleri ne kadar böyle sanki dinledikçe daha da güzelleşiyor, değil mi? O zamana direniyor ama baktığımız, şimdi biraz daha günümüze yakın eserlere baktığımızda çok kısa sürede eskiyen, önemini yitiren, evet, parçalar görüyoruz. Evet, ve birkaç yıl içerisinde unutulup giden bir sürü şarkı var, değil mi? Ama bu saydığın kişilerin eserleri aradan yüzyıllar geçmesine rağmen sadece unutulmak değil ama değerlerine daha da değer katıyorlar. Bu çok önemli.
0: Kesinlikle. Tanrı'ya adanmış olmaları da çok önemli. Burada işte John Sebastian Bach'ın İsa'nın adıyla diye başlaması çok önemli. Çünkü zaten yaratılış İsa ile beraber başladı ve o da kendi yaratımını İsa ile başlatıyor. Ve biz İsa'nın alfa ve omega olduğunu, başlangıç ve son olduğunu biliyoruz. Ve yalnız ona iman ile aslında Tanrı'yla barışabileceğimizi de burada tekrar hatırlıyoruz. Klasik ve romantik dönemler var. Aslında barok dönemin ardından Batı dünyasının en yetenekli bestecilerinden bazıları ortaya çıkıyor. Haydn gibi, Mozart gibi, Beethoven gibi, Brahms gibi isimler ve Hristiyan inancından ilham aldıklarını bu kişilerin biliyoruz. Zengin ve anlamlı bu bağlamda müzikler besteliyorlar. Örneğin Haydn'ın Creation, Mozart'ın da Requiem Mass in D Minor, Re Minör tonundaki o eseri ve Beethoven'ın da Ode to Joy eserleri bunlardan bazıları olduğunu görüyoruz. Sonrasında koro müziği var. Kilise koroları aslında meşhur, belki herkesin filmlerde gördüğü, gıpta ettiği o kilise korolarının müziklerine baktığımız zaman işte yüzyıllardır Hristiyan ibadetinin merkezinde bunun yer aldığını görüyoruz. Onların etkisi sadece dini ortamlarda sınırlı kalmıyor. Çünkü koro müziği aslında Batı klasik ve dünyevi müzik geleneğinin önemli parçaları olarak da varlığını sürdürüyor. Yani seküler müziğe de bu bağlamda koro müziğinin katkıda bulunduğunu görüyoruz. Tabii koro müziğinde bizi etkileyen temel unsuruna beraber, işte birlikte o tapınma ruhu, birlikte Tanrı yüceltme ruhunun koro müziklerinde şu an belki seküler anlamda da kullanıldığını görüyoruz. En önemli nokta var, gospel müziği. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde gospel müziği geleneği 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Gospel müziği derin bir şekilde Hristiyan ruhsallığına kök salıyor ve soul, rock ve ritim, blues gibi çeşitli diğer türlerin gelişiminde de kilit bir rol oynuyor. Gospel müziğindeki aslında zaten kelime anlamı gospel müjde demektir. Müjdesel müziğin temelinde de yine aslında İsa Mesih'in müjdesinin yattığını, daha çok İsa Mesih'in müjdesinin anlatıldığı müzikler olduğunu görüyoruz. Bu konuda mesela bir örnek var mı Göksel?
1: Evet, hemen aklımıza meşhur Amazing Grace geliyor. Yüce Lütuf ilahisi. Bu ilahinin yazarı John Newton'ın da güzel bir hikayesi var. Bahsetmek isterim.
0: Evet.
1: John Newton Hristiyan bir ailede doğmasına rağmen pek Tanrı ile bir ilişkiye sahip değil. Ve ilerleyen dönemde köle tüccarlığı yapıyor. Ve köle tüccarlığı yaparken işte köleleri gemiyle bir yerden bir yere taşıdığı bir sırada bir fırtınaya yakalanıyor ve gemi batmak üzere ve çok korkuyor ve ondan sonra dua ediyor Tanrı'ya bu fırtınanın dinmesi için ve fırtına diniyor. Fırtına dindikten sonra bu fırtınayı atlatır atlatmaz diyor ki John Newton, bu Tanrı'nın lütfuyla alakalıdır. Tanrı'nın lütfu sayesinde biz bu fırtınadan kurtulduk ve daha sonrasında da ilerleyen dönemde de din adamı oluyor. Anglikan mezhebine bağlı bir din adamı olarak karşımıza çıkıyor. Ben kısaca bu yazdığı ilahinin sözlerinden de bahsetmek isterim.
0: Tabii ki.
1: İlahi şöyle başlıyor. Yüce lütuf, sesi tatlı, suçluyken kurtuldum. Kör gözlerim de açıldı, kayıpken bulundum. Devamı var ama bu dörtlükten bahsetmek istedim. Çünkü senin de bahsettiğin gibi gospel ilahisi temel olarak Tanrı'dan bahsediyor, Tanrı'nın işlerinden bahsediyor, müjdeyi veriyor. Burada da hem suçlu olduğumuzdan bahsediyor ama bir kurtuluşumuz olduğunu söylüyor. Ve gözlerimizin açılması, gerçeği görmek ve kayıpken bulunmak, bunların hepsi İncil'de aşina olanlar anlayacaktır. Birçok ayete kafamızda canlandırıyor, öyle değil mi? Hem suçluyken kurtulmak ve bunun bir lütuf eseri olması, gözlerimizin açılması ve kayıpken bulunmamız. Bu örneği de vermek istedim. Çok güzel sözleri var.
0: Evet, ne kadar güzel. Gerçekten Rabbin lütfunu deneyimleyen bir kişinin yazdığı bir eser. Kıymetli bir dönüşüm. Aslında bu kişinin yaşadığı dönüşüm de yine İncil'de bizim gördüğümüz kişilerin yaşadığı dönüşümlerine benziyor. Elçi Paulus gibi kişilerin yaşadığı dönüşümlere benziyor. Ve bu arada şunu da aklıma geldi bu esnada. Belki biraz programımızın süresi uzayacak ama şunu da aktarmak istiyorum. Aslında İncil'de de bizim ilahi olduğu düşünülen, direkt İncil metinlerinde de yazılan eserlerde ilahi olduğu düşünülen eserler var. Örneğin Filipililer 2. bölüm 5 ve 11. ayetlerin bir ilahi olduğunu ve bir ilahi şeklinde ilk Hristiyanlar tarafından söylendiği düşünülüyor. Ve aslında Radyo Maranata'da da biz bunu her adın üstünde ismiyle bir ilahi olarak yayınladık. Onu da kısaca okumak istiyorum. Orada diyor ki, Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'yı eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin gibi çok böyle müjdesel bir ayeti görüyoruz. Diğer bölümler de var, onlara okumayacağım ama Koloseliler'de, 1. Timoteus'ta, Romalılar 11'in sonunda, Luka'nın başlarında, örneğin Meryem'in ezgisini okuyoruz orada da. Böyle farklı farklı ilahi örneklerinin doğrudan İncil metinlerinin içerisinde de olduğunu görüyoruz, hatırlıyoruz. Çağdaş Hristiyan müziği var aslında müziğin gelişiminde ve 20. yüzyılın sonlarında aslında çağdaş Hristiyan müziği gelişiyor ve önemli bir tür haline geliyor. Daha önce Larry Norman ve Amy Grant gibi birisi rock, birisi pop türünde müzik yapan kişiler, sanatçılar bu hareketin doğmasına yardımcı oluyorlar. Daha sonra aslında sanatçılar arasında Lauren Daigle gibi Hristiyan aslında pop ve ibadet türünde müzik yapan sanatçılar ortaya çıkıyor ve bu aslında günümüzde aslında modern ilahileri de temeline attığını görüyoruz. Tabii ki bu seküler müziğe de, seküler şarkılara da etki ediyor. Seküler batı müziğinde bile aslında Hristiyan temalarının, motiflerinin ve referanslarının bulunduğunu görüyoruz.
1: Ya bu noktada şundan da bahsedebiliriz. Senin de dediğin gibi dünya ve kilise birbirlerini besliyorlar. Nasıl ki koro müziği kiliseden çıkıyor ama şu anda bu koro müziğini biz seküler müzik dünyasında da görüyoruz. Aynı şekilde kilisede dünyadan bir anlamda besleniyor. Bunun en güzel örneği müjdenin bütün dünyaya yayılmasıyla yeni ulaşılan bölgelerdeki oluşan kiliselerde yerel enstrümanların kullanılmasını görüyoruz. Mesela Afrika'da bir kiliseye gittiğinizde oranın yerel enstrümanlarının kullanıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Veya Türkiye'de bağlama kullanıldığını görüyoruz. Kanun, ud gibi Türk sanat müziği enstrümanlarının kullanıldığını görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü Hristiyanlık belli bir kültüre ait değildir. Fakat bütün kültürlerden besleniyor ve bütün kültürleri Mesih'in etrafında birleştiriyor. Dolayısıyla biz hangi müzik aletini kullandığımızdan öte o müzik aletini kullanarak nasıl bir müzik yapıyoruz ve o müzikte ne mesajı veriyoruz, bunun daha önemli olduğunu söyleyebilirim Hristiyanlıkta. Eğer biz Mesih'i övüyorsak, eğer biz Tanrı'nın yaptığı harikalardan bahsediyorsak, bunu gitarla, bağlamayla, piyano veya udla yapmamız bir şey değiştirmez. Ama orada mesajın özü çok önemlidir.
0: Kesinlikle. Ve bu mesajın, bu müjdenin aslında Mesih İsa'nın o kurtarışında yattığını da tekrardan anımsıyoruz. Göksel de bahsetti, çeşitli kültürlere etki etti. Hristiyan müziği de aslında Hristiyanlığın kendisi de. Ve Hristiyanlığın aslında biz geldiği kültüre zarar veren değil, o kültürle aslında bir şekilde iç içe geçen ve temel ilkeler tabii ki dışındaki konularda aslında çok net bir şekilde bu yayılımı sağlayan bir inanç olduğunu biliyoruz. Bununla beraber aslında seküler müzikte kimler etkilendi belki dinleyicilerimizin dikkatini o çekebilir. İşte Elvis Presley gibi isimler ya da Aretha Franklin gibi müzisyenlerin aslında temelinde Hristiyan müziğinin yattığını ve bu Hristiyan müziğiyle etkilendiklerini görüyoruz. Ve bu kişiler de çeşitli Hristiyan ilahilerini söylediler, bunlara yer verdiler, bunları performansını sağladılar ve müziğin etkisini onlar da kullandılar. Şunu sormak istiyorum, aslında Tanrı bizim müzikle tapınmamızı neden istiyor Göksel?
1: Hı hı. Yani Aydın, birçok mezmur ayeti var ki Tanrı, bizim bugün okuduğumuz 98. mezmur da bunlara güzel bir örnektir. Birçok mezmurda Tanrı lirle, çenkle tapının diyor ve müzikle tapınmamızı istiyor. Çünkü müziğin bizi birleştirici bir unsuru var. Hani biraz önce koro müziğinden bahsettik ya. Koronun evet. Özelliği herkesin aynı anda bir şeyler söylemesi ve sanki 100 kişi varsa tek bir ses çıkması. Ve biz kilisede de bunu görüyoruz. Yani koroda nasıl birlikte ve tek ses olunuyorsa, kilisede her üyesi bedenin birer parçası ve bir araya geldiklerinde tek bir beden oluyorlar, tek bir yürek oluyorlar ve tek bir ses çıkıyor. O yüzden zaten biz bugün kiliselerde tapınırken bir kişi bir müzik aleti çalıp söylerken sadece o söylemiyor. Bizler dinleyici tarafta değiliz. Bizler de ayağa kalkıyoruz ve bizler de o ilahilere eşlik ediyoruz. Herkes aynı anda eşlik ediyor ve tek bir ses oluşuyor. Tıpkı koro müziğindeki gibi. Bu sayede bizim kilise olarak da tek beden olduğumuzu anlıyoruz. Bir diğer nokta ise sadece ilahileri söylemiyoruz ama tapınmalarda belki dinleyicilerimiz arasında bir kiliseyi ziyaret etmiş olanlar vardır. Aralarda dua ettiğimiz zamanlar oluyor. Hem tapınmayı yöneten kardeş dualar ediyor hem de kilise üyeleri, cemaat dua ediyor. Çünkü tapınma ve dua, müzik ve dua bu noktada birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. İkisi de tapınmayı besleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında burada bir nokta koyalım çünkü programımızın sonuna geldik. Bu bölümde Hristiyanlığın Etkileri programında müzikten bahsettik. Hristiyanlık müziğe nasıl etki etti? Müzik formasyonuna, aslında müzik canrasına nasıl etki ettiğinden bahsettik. Ve mesela müzik notasyonunun gelişimi gibi önemli katkıların olduğunu gördük. Burada işte Hristiyan keşişlerin geliştirdiği o sistematiğin bugün kullandığımız o müzik notasyonunun gelişimine katkı sağladığını ve bunu başlattığını, burada bir adım attıldığını gördük. Polifoni gibi çok sesli unsurların müziğe girdiğini gördük. İşte barok dini müzikteki aslında o karmaşık yapıların müziği daha da kavramsal bir hale getirdiğini hatırlamış olduk. Koro müziğinden bahsettik. Az önce de Göksel zaten toplu bir şekilde tapınmaktan bahsetti. Koro müziğinin de aslında müziğe olan katkısını kilise aracılığıyla bunun sağlandığını gördük. Kilisede korolar ortaya çıktı ve yüzyıllardır aslında Hristiyan ibadetinde kullanıldı. Hristiyan ibadetinin merkezinde yer aldı. Ve bu korolar sonrasında aslında seküler müziğe de bir ilham olduğunu görüyoruz. Ve şu an günümüzde çok iyi bildiğimiz, belki bizim büyüklerimizin de çok iyi bildiği Elvis Presley gibi isimlerin de bir şekilde temelinde işte bu Hristiyan müziğin yattığını, onlar da bazı eserlerine buna yer verdiklerinde hatırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık, emeğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir soru ve görüşleriniz varsa lütfen soru@radyomaranata.com mail adresinden bize iletin. Sosyal medyada da aslında @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatayım. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Vakti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.